0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini en sosyal hesabından paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi, şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlarsa 30 Ekim'de ilan edilecek. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'a yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Haftanın başındayız, sabahın namesi başlıyor. Sağlıklı, mutlu, güzel, güzel haberler alacağımız bir gün ve hafta olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı. Gününüz, günümüz aydın olsun. 3 saat boyunca saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız bir program, bir istek programı Sabahın Namesi. Dolayısıyla isteklerinizi beklediğimizi daha programın başındayken belirtmiş olalım. İki adresimiz var. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı ulaştırabileceğiniz gibi 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp mesaj hattımıza da mesajlarınızı yazabilirsiniz. Numaramızı tekrar ediyorum. 0552 040 66 44. Efendim, bu yollarla ulaşan dinleyicilerimizin isteklerini 7.30 civarı yerine getirmeye başlayacağız. 7.30'a değin yapımcımızın sizler için seçmiş olduğu şarkıları dinleyeceksiniz. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında ama asıl olan istekler, dolayısıyla isteklerinizi beklediğimizi bir kez daha böyle altını çizerek seslendirmiş, söylemiş olalım. Ve ilk şarkımızı da dinleyelim efendim. İlk şarkımız Gökhan Sezen'den dinleyeceğimiz Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi eseri. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

Efendim Esra İçözü dinledik. Hasan Esen'in Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkısıyla Yalansın Artık dedi. Kasım İnal Tekin'in Hüzzam şarkısını da Filiz Şatıroğlu seslendiriyor. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni.

Kadere Bak, Alaaddin Şensoy'un Salih Korkmaz'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıydı. Eseri Celal Altınbaş'tan dinledik. Erol Sayan'ın Hicaz şarkısının sözleri Taner Şener'e ait. Mikrofona bu kez Cengiz Han Sönmez geliyor. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Muzaffer İlkar'ın bu Hicaz şarkısını Cemile Karabulut seslendirdi. Rast makamında bir İrfan Özbakır şarkısıyla Faruk Salgar'ı dinleyeceğiz. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye.

imzalı. Makamsa Hicaz. İstek sahibimiz Dikili'den Güler Sunar Karahan. Selamlar, sevgiler yollamış ekibimize. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, Güzide sunucumuz ve hazırlayanlar diyerek sevgili Görkem'e armağan etmiş, beni de ortak etmiş. Sağolunuz, sizler de iyi ki varsınız. Manisa Turgutlu'dan Özgür Öztürk, tüm TRT Name çalışanlarına selamlar olsun diyor. Eşi Hatice Hanım ve tüm TRT çalışanları için istiyor. Yeni isimler hemen fark ediliyor. Hoş geldiniz. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar dilemiş, zevkle dinliyoruz demiş. TRT Name dinleyen tüm dostları için istiyor. Karabük'ten, Safranbolu'dan selamlayan İsmail Etişken de TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Haberler yollasam, seni çağırsam, seviyorum diye çıksam, bağırsam. Seda Gökkadar seslendirdi Bilge Özgen'in, Mülazım Yıldırım'ın dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısını. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu, Saffet Biler, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için, ayrıca ekibimiz ve dinleyicilerimiz için istemişti. İsteklerini yerine getirdik efendim bu şarkıyla. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Bu arada Hasan Cengiz hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki esere ortak olmak istemiş sevgili dinleyicimiz, onu da ortak ettik. Dinardan Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar yollamış Ümit Sağlam, hayırlı yayınlar dilemiş. Tüm name dostları, ekibimiz ve gurbetteki köylüleri için istemiş. Musa Aytu Bartın'dan selamlıyor. Uşakeşme'den Şahap Ünal ve torunu Ares'i de ortak edelim. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlar yolluyor. Gökhan Günay İzmir Buca'dan merhabalar demiş. Annesi Emine Günay için istemiş. Aramıza hoş geldiniz. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor demiştim. Sevgili dostlarımız, sessiz çoğunluktaki sevgili dostlarımız da bugün bizimle, anlaşılan o ki. Evet efendim, asıl istek sahibimiz ise Mustafa Kına. Sabahın namesinin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyor sevgili dinleyicimiz. Şube müdürümüze, mesai arkadaşıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Yaşar Güvenir'in Hicaz şarkısını Mehmet Özkaya'dan dinliyoruz. Çaresizim, çaresiz.

Gülden Marmara'yı dinledik. Mustafa Sunar'ın Sultaniyegah şarkısıyla aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım dedi sanatçı. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteğiydi. Başta TRT Nami ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yaren Gözel, Konya'dan merhaba. Salihli'li hemşehrilerim için sıradaki şarkıyı çalar mısınız diyor. Sizin için de seslendirildi. Aramıza da hoş geldiniz. Ara ara sesinizi duyurun lütfen. Sessiz çoğunluğumuzun sesini duymak bize de iyi geliyor. Hasip Uygun, güzel bir hafta olması dileğiyle demiş Manisa Salihli'den. Selamlar, sevgiler yollamış Name dostlarına, ekibimize armağan etmiş Hasan Eylen seslendirecek Amir Ateş'in bu Muhayyer Kürdi şarkısını. Güfte Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin. Yaşar Özel seslendirdi İrfan Özbakır'ın bu Nihavend şarkısını. Sözler Ergun Evren'e aitti. Yasemin Yiğit, Mersin Çamlıyayla'dan günaydınlar demiş. İyi yayınlar dilemiş. Güzel bir hafta dilekleriyle eşi, torunları, kızları ve koro arkadaşları için istemiş. Ara ara ulaşan sevgili dostlarımızı da bugün yayınımızı dinler bulmak gerçekten mutlu ediyor. Ne mutlu bize. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den iyi yayınlar dilemiş. Selamlar, sevgiler yollamış. Bursa Yenişehir'den sizi can kulağıyla dinleyen sevgili annem Ayşe ve Mehmet Çetin'e, canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRTname dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir. İyi ki varsınız diyor sevgili dinleyicimiz. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel eser size ve sevdiklerinize de armağan oldu. Erdek'ten ulaşıyor Gülsefa Can Bolat. Sonsuz sevgiler demiş. Varlığınız dost radyolarımıza hayat verirken emeklerinize gönülden teşekkür ediyorum deyip şimdi dinleyeceğimiz eseri istiyor. İyi ki misiniz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Gül Yazıcı'ya kulak veriyoruz. Osman Nihat Akın'ın bu Nihavend eseriyle. Unutmak kabil mi seni? Ah, ne mümkün.

Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Bekir Ünlü Atayar'ı dinledik muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısıyla. Uşak'tan hayırlı sabahlar, günaydınlar diye ulaşmış Meral Özhan. Yeni gün, yeni hafta, sağlık, huzur, sevgi, güzellikler getirsin demiş. Eşi Erol Bey'e, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza diyerek ve değerli teknik yönetmenimize diyerek ekibimizi de bizlere ortak ediyor. Çok incesiniz, çok teşekkür ediyoruz. Name dostlarımıza armağan ediyorum demiş. İstediği şarkıyı, cansınız, iyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimiz için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. İmran Ertu Ankara'dan selam, sevgi yolluyor. Kardeşi ve tüm dostları için istekte bulunmuş. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydınlar değerli ekibimiz, saygılar, selamlar diyor. Saygı bizden, çok teşekkürler. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten selamlar yolluyor. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istiyor. Gülşehir'den, Nevşehir'den İhsan Özdoğan selamlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Efendim günümüz aydın, ocağımız şen olsun diyor sevgili dinleyicimiz. Bu güzel dileklerle ona da armağan ettik biraz önce dinlemiş olduğumuz eseri. Saatler 8'i 20 dakika geçerken efendim Mehsem Özşimşir mikrofona gelecek. Turhan Taşan'ın Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını, Kürdi eserini seslendirecek. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk ve name dostlarıyla ekibimiz için istemiş. İstekler yerine geliyor, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

0: yol durumu.
1: Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteği var sırada. Mutlu haftalar diliyor. Efendim programda emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına teşekkür ederiz. İyi ki

varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mersin'den kucak dolusu sevgiler yolluyor sevgili dinleyicimiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları, ekibimiz ve name dostları için, ayrıca Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Mersin'den Gülten Duran için de istiyorum demişler. İlyas Aydın Ormanbeyli Tokat'tan ulaşıyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan iyi yayınlar diliyor. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torun Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Rahmi dinleyen herkese ortak ediyor. Mustafa Aydemir, Ordu Fatsa'dan eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimiz ve dinleyicilerimizi ortak etmiş. Mehmet Acarca, İstanbul Ataköy'den selamlar yollamış. Sabahınız hayırlı, günümüz aydın olsun.

Şahsınıza ve TRT Name'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum demiş. Sağ olunuz. Sizi de ortak edelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim efendim. Necmettin Yıldırım seslendirecek Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısını. Muhabbet bağına girdim bu gece.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, Çanakkale 34, İstanbul 31, Kırklareli 32, Denizli 39, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Adana ve Antalya 36, Burdur 35, Hatay 34, Ankara ve Konya 32, Çankırı 35, Eskişehir 33, Bolu 30, Düzce ve Kastamonu 31, Zonguldak 28, Amasya 32, Rize 29, Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 27, Kars 25, Malatya 35, Van 28, Diyarbakır 38, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 40 derece.

gösterirken Teoman Alpay'ın Hüzzam şarkısıyla Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayınla sizlerin istekleriyle devam ediyor. Özer Uçar'ın sesiyle dinleyeceğiz. Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner ekibimize, Name dostlarına, Niksarlı dostlarına, Adanalı hemşehrilerine hayırlı haftalar dileyip bu şarkıyı istemiş, armağan etmiş. Şükrü Özdamar, Nide Bor'dan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Çok değerli annem için istiyorum. Nur Hayat Özdamar'a, TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımıza rica ediyorum demiş. Armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde. Seval Şentürk'ü dinledik. Ziya Taşkent'in Hüsam şarkısıyla. Sözler Nizami Sungurlu'na aitti. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız bütün dostlara günaydın diyerek ulaşmış. Yeni haftanın herkese huzur, mutluluk, bol kazanç getirmesini diliyorum demiş. Efendim eşi Serpil Hanım'a onu özellikle belirtelim. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne çalışan kızım Özgenur'a, damadım Samet'e, mesai arkadaşlarıma, size yerli sunucumuza, yapımcılarımıza diyerek bizleri de ortak etmiş. Çok teşekkürler. Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi için istekte bulunmuş bu şarkıyı, sıradaki eseri tüm TRT dinleyenlerine, ailesine, bizlere armağan etmiş. Erdoğan Oktay da Ayas'tan, Yumurtalık'tan Özmeltem sitesi sakinleri için istemiş. İstekler yerine geldi efendim. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Ve bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Mecdi Bingöl imzalı Belgin Erol Gündoğdu'nun sesiyle bir rast şarkı bu. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özdar'da. Yalnız kendim için rica ediyorum diyor. Armağandır diyelim, birlikte dinleyelim. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur.

Yahya Geylan'ı dinledik Kutlu Payaslı'nın Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Acıların senden vefalı çıktı. Geleceğim deyip bekletmediler. Metin Vural yazmış dizeleri. Sapanca'dan Nedret Ünlü istemiş. TRT Name ailesine, Türkiye'ye sağlıklı huzur dolu hafta diliyorum demiş. Ve bu şarkıyı Name dostlarına ve dinleyicilerimize armağan etmiş. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar dilekleriyle, güzel başarılı bir hafta dilekleriyle ulaşıyor bize. TRT Name ailesi ve tüm dostlarıma diyor. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar dilemiş, kolaylıklar dilemiş. Tüm eserleri Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Ladik'ten selamlar, sevgiler yollamış. İstekleri bu şarkıyla yerine geldi. Saatimiz 8.50. Sabahın Namesi devam ediyor. Hüzzam makamında bir Uşak makamında bir eserle efendim. Esma Başbuğ seslendirecek Semahat Özensesin Hüseyin Yurda Bakın dizeleriyle bestelediği bu şarkısını. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli istiyor. Tavşanlı halkı ve Name dinleyicileri için. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim. Selma Ersöz'ün yorumuyla dinledik Münir Nurettin Selçuk'un bu Sultaniyegah şarkısını. Sözler İsmet Bozdağ imzası taşıyordu. Mersin'den Gülten Duran, sevinçli, neşeli bir gün olsun, gönül dolusu sevgiler diye ulaşmış ve bu güzel eseri istemiş. Sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, sefalar getirdiniz, güzel bir hafta geçmesi dileğiyle demiş, tüm dostları için istemiş, Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış, Osman Angay Çorum'dan herkese günaydınlar, oğlum Ahmet, kızım Rabia Narbana, torunlarım Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp için iyi ki varsınız diyerek istekte bulunmuş. Efendim isteklerini yerine getirdik biraz önce dinlediğimiz o güzelim şarkıyla. Sıradaki eser ki son saatimize girdik, saatler tam 9'u gösterirken, Faruk Tınaz'dan dinleyeceğimiz bir Erdoğan Berker şarkısı, Güfte Ayten Baykal'a ait. Musa Özçelik istemiş. Eşi Elif Hanım, kızları Didem, Leyla, damadı Tevfik, torunu Beliz, ayrıca Zafer Özkara, Mehmet Gücüyener, Özcan Afacan'a da armağandır diyor Denizli Tavas'tan. Sevgiler, selamlar yollarken Faruk Tınaz'ı dinleyelim Yunus gibi.

Müftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam şarkıyla Muazzez Abacı'yı dinledik. Güldür artık ağlatma dedi. Piraye Özgün, sevginin, şansın, umudun eksik olmadığı bir gün dilemiş. Selamlar, sevgiler yollamış. Sevtap Bayraktar, kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş bu Hüzzam şarkıyı. İsteği yerine getirdik efendim. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki şarkımız Nihavend makamında bir Turhan Taşan şarkısı. Güfte Mustafa Usta'ya ait. Orhan Serdar Trabzon'dan sevgiler selamlar yollamış. Sizlere ve tüm dinleyicilere güzel bir hafta diliyorum diyor. Sözleri...

ve güftesi diyerek efendim bu şarkıyı istemiş. İyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Aramıza yine yeni katılan dostlardan bir sevgili isim Nazire Yağız'ın, Nazire Yağız Savran'ın sesiyle dinleyeceğiz bu eseri. Her akşam bir hüzün çöker içime.

Joker içme. Güneşin ufukta battığı yerde. Yalnızlık kadermiş, gülmez yüzüme. Dalarım bu hayal.

olsaydı ne olur elin elinde. Özlemin dağ gibi mahzun gönlümde. Yıllarca kalmış.

Yalancının birine kapıldı kandı gönül. Kemal Caner'i dinledik. Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz şarkısıyla. Ali Özyener Gaziantep'ten sevgiler, hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum diyerek ulaşıyor. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşlarıyla Name dostları için istiyordu. İsteğini yerine getirdik. Kemal Caner'in sesiyle dinledik bu eseri. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki şarkımız Nihavend makamında bir Zeynettin Maraş şarkısı. Şarkıyı Behi Aksoy'un yorumuyla dinleyeceğiz. Hatay'dan, Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getireceğiz. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve Mersin'de bulunan arkadaşı Kazım Yaman için rica etmiş. İsteğini yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Kaptan Zade Ali Rıza Bey ve Ömer Bedrettin Uşaklı'nın ortak çalışması Hicaz makamındaki bu şarkıyı Melahat Gülses seslendirdi. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istemişti bu eseri. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Göktuğ, Elif, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le, efendim Mükremin Öztürk ve Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na da armağan ediyorum demiş. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler yollamış. Sizlere, TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun demiş. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgiler, saygılar. Hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep Eren Kerem ve Metehan'ı ortak ediyor. İstekler böylece yerine geliyor. Suat Erdil'den dinleyicimiz bir Lemi Atlı şarkısı, Nihavend makamındaki şarkının güftesini Yaşar Nabi Nayır yazmış. Müjgan adı güzel yerce istemiş şarkıyı. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden diyor sanatçı efendim. Biz de zevkle dinleyeceğiz eseri.

Sesli bir hayal gibi içimde hatıralar dedi Çiğdem Yarkın, Kamuran Yarkın'ın Nihavend şarkısıyla. Artvin Arhavi'den selamlar sevgiler yollamış Hürmet Özdemir ve bu eseri sevdikleri için istemiş Zeki Özceylan. Günaydın, günümüz aydın olsun diyor. Alanya'dan selamlar yolluyor eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyor. Sizin de ömrünüze bereket efendim, sağolunuz. Aydın Önem, Aydın Efeler'den ulaşmış, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum Name dostlarına demiş. Mehmet Gücü Yener, hayırlı sabahlar, günleriniz işleriniz olsun, sağlıkla, huzurla, bereketle diyor. Bandırma'dan selamlar yolluyor. Efendim onların istekleri böylece yerine gelmiş oluyor. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Ayvalık'tan Sedat Özalp, Fikrimin İnce Gülünü istemiş. Bu şarkıyı çaldık, umuyorum ki dinlemiştir. İsteğiniz elimize yeni ulaştı. Şimdi dinleyecek olduğumuz şarkıya ortak edelim sizi. Umuyorum ki bu şarkı da gönlünüze göre olacaktır. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Bilir'in isteği var sırada. Müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyorum diyor. Alaaddin Şensoy'un Hasan Kaya Manioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısını Yaşar Özel seslendiriyor. Ömür bu rüzgar gibi sen...

Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Selçuk Tekkay'ın, Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısını Emel Sayın'dan dinledik. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden selamlar, sevgiler yollayıp TRT Name dostlarına, hemşehrisi Hamza Fidancı'ya, ekibimize, köy halkına, radyosu açık herkese armağan etmiş. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Efendim, Ankara Yeni Mahalle'den İstanbul Radyomuza merhaba. Bu güzel programda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler. Yayında kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de öyle efendim. Ankara'dan Ufuk Erdem, TRT Name çalışanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrileri için istiyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den ulaşmış, hayırlı sabahlar dileyerek efendim ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm Name dostlarına armağan etmiş, herkes için istiyor. İstekler bu şarkıyla yerine geldi. Programın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti diyorlar ki, günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yaksın ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun, size selam olsun, sağ olunuz, sizi de ortak edelim. Yıldırım Bekçi, Yasar Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını seslendiriyor. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Veda Buğse'si Zeki Müren'den dinlediğimiz Yusuf Nalkesen'in Orhan Seyfi Orhon'un dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Eskişehir'den Ercan Göktaş, yolda olanlara hayırlı yolculuklar dileyip radyo dostları, bizler, eşi Nedime Hanım, kızları Elif, Zeynep, torunları Aren, Karen, Pia için istemişti. Kahramanmaraş Afşin'den selamlar yollamış Mehmet Turan, aynı şarkıya istekte bulunmuş. Afşin ikinci noterliğimizin personeli için istiyorum demişti. Onların istekleri böylece yerine geldi. Son şarkı, son istekler, isim isim geçebileceğiz. Orhan Şencan Antalya'dan, Kütahya'dan Melihan İlfer Keskin'in isteği yerine gelecek. Bir Muzaffer İlkar şarkısı, Fakih Özden yazmış dizeleri, Nihavend makamındaki şarkıyı Turgay Kızıltuğ seslendirecek ve biz bu şarkıyla veda edeceğiz. Haftayı birlikte başlattık evde haberleri sonrasında. Çarşamba sabahı yine birlikte olmayı dileyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Gaye Görkem Özçelik, İhsan Bulut, Dilek Demirbilek Topçu. Sevgiyle, saygıyla, hoşça kalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ayrıca ateşli silahla yaralanmış ancak gazi sayılmamış olanlara da ünvanları verilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da öne açılacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptıkları açıklamalarda düzenlemenin çocukları suçtan koruyan, önleyici ve caydırıcı yapısına dikkat çekti. Türkiye'de hava yolunu tercih edenlerin sayısı yılın 7 aylık döneminde 139 milyona yaklaştı. 138 milyon 800 bine yakın yolcu uçakla seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hava yolu trafiğine ilişkin son verileri açıkladı. Yapay zekanın kamu denetimlerinde etkinliği artırılıyor. Yapay zeka desteğiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hayata geçirilen yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi etkisini gösterdi. Üniversiteye dönüş düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İlişiği kesilenlerle kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenim imkanı tanındı. Başvurular 4 ay içinde yapılacak. Bazı suçlardan hüküm giyenlerse kapsam dışında tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kıyı şeritlerinde işgal dönemi sona

veriyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle sahil şeritlerinin bakım, denetim ve kiralanmasında yerel yönetimlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da yetki verildi. Böylece vatandaşlara plajlarda ihtiyaç duyduğu hizmetler sunulacak, doğa tahribatının da önüne geçilecek. Teknofest Drone Şampiyonası'nın ilk etap heyecanı Şırnak'ta yaşandı. 10 şehirden 32 takımın kıyasıya yarıştığı Drone Şampiyonası'na Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, ben inanıyorum ki sizlerin arasından da nice Cezerililer, nice Harezmiler yetişecek dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü terörist, firarı süresince ablasıyla ortak bir e-posta adresi üzerinden irtibatta olduğunu itiraf etti. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Galatasaray taraftar grubu Ultras'ın lideri olan ve Sebahattin ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Şirin, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığıyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Diyarbakır'da ise termometreler 39 dereceyi gösterdi. Asya'nın doğusu Dolfin Tayfunu'nun etkisi altında. Çin, Filipinler ve Japonya'da hayat durma noktasına geldi. İtalya'da ise beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Güzel bir İstanbul sabahından sesleniyoruz sizlere. Belki işe giderken, belki bir kahvaltı sofrasında, belki bir gece nöbetinin bitiminde, belki de tatilde sizlere eşlik ediyoruz. Her neredeyseniz gönül dolusu sevgilerimizi bir kez daha yollayarak harika bir yayınla sizlerle birlikte olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Bugün programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlayacağız kıymetli dostlar. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadet'in Kaynak şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Sanatçı 2000 yılında seslendirmiş olduğu kayıt da konuğumuz olacak. Menekşelendi sular, sular menekşelendi.

Yaşar Özel, Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısıyla konuk oldu programımıza. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir dedi. Bu şarkı sanatçının ilk olarak 1985 yılında uzun çalar ve kaset olarak yayınlanmış Aşk Nameleri isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir şarkıyla, bir Ziya Taşkent bestesiyle. Bu şarkı aynı zamanda 1989'da Metin Milli tarafından da albümde seslendirilmiş bir eserdi. Nihavend makamında güftesi Sadık Ata'ya ait olan şarkıyı bu defa Yüksel Uzel'den dinliyoruz. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey, git diyorsan, neden ıslak o gözlerin, gözler yalan söylemez ki.

Gönül yazar Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Niyaven şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bu kayıt 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünde seslendirilmiş olan bir kayıttı sevgili dinleyicilerimiz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş, nerede sevgiler diye sordu gönül yazar. Evet kıymetli dostlar, siz de artık böyle hissediyor musunuz? Tertemiz, çıkarsız, riyasız sevgilerin yok olduğunu. Oysa şarkılarda herkes sevdaları tertemiz yaşamaya devam ediyor. Keşke dünyada şarkılar kadar güzel ve temiz olabilse. Ama biz kalplerimizi temiz tutalım, elbet denklerini bulacaklardır. Birlikteliğimize yine özel bir şarkıyla devam edelim. 2008 yılına uzanalım ve Melahat Gülses'in Beyaz Köpükler isimli albümüne ismini veren şarkıya kulak verelim. Bir Necip Gülses bestesi, Güfte Zeki Celal Köseoğlu'na ait. Dilediğince beyaz köpüklere saklan güzel, döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel.

Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Terennümleriyle birlikte klasik anlayışın modern bir çizgide müzikseverlere sunulduğu bir eserdi. Ayşegül Durukan bu unutulmaz şarkıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Nihavend Eser'in güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi ise Osman Babuşçu'ya ait. Birlikteliğimiz Hicazkar makamında şarkılarla devam edecek programımızın bu bölümünde. Ve tabii ki Hicazkar makamı deyince Türk müziğinin unutulmaz bestekarlarından Neveser Kökteş aklımıza geliyor hemen. Onun çok sevdiğimiz şarkılarından birine kulak veriyoruz. Dilek Türkan'ın 2009 yılında yayınlanan Kalbimdeki Deniz isimli albümünde seslendirmiş olduğu eseri sizlerle paylaşıyoruz. Ruhumda neşe hayale daldım. Gel sevgili gel bir ömre bedel.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Bilgin'e ait Hicazkâr şarkısıyla konuğumuz oldu. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Hicazkâr şarkılarla geçmiş zaman olur ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Efendim şimdi dinleyeceğimiz Hicazkâr eser 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli Hasan Eylen albümünde okunmuş bir eser. Güncel düzenlemelerle dinleyicilerin beğenisine sunulmuş bir Alaaddin Yavaşça şarkısı. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gültenim.

Hafız Yaşar'ın sevilen eserinde Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. Bir yar sevdim Kuşadalı, boyu posu edalı. Sevgili TRT name dostlarımız, Hicazkar makamı içinde hüzün barındırsa da yine o tatlı nameleriyle kalbe huzur veren makamlardan bir tanesi. Şimdi yine huzuru hissettiğimiz, mutluluğu hissettiğimiz bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Saadettin Kaynak klasiği paylaşacağız sizlerle. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkıyı Tahir Engin İçöz icrasıyla dinliyoruz. Yüzün gülerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

dalında öten bülbülün olsam. İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Nevser Kökteş'in unutulmaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Hicazkar makamı deyince Nevser Kökteş şarkıları vazgeçilmez eserlerden efendim. Bu dinlediğimiz şarkı da o şarkılardan biriydi. Sanatçı bu eseri 2004 yılında seslendirmiş. Şimdi ise 2001 yılına uzanacağız ve Umut Aküre'in O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünden Hicaz Bir Anonim Türkü'yü dinleyeceğiz beraberce. Ada sahillerinde bekliyorum.

Kıpır kıpır şarkılarla günümüz renklenmeye devam ediyor. Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. 1997 yılında yayınladığı Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde seslendirdiği Hicaz Eser'le konuğumuz oldu sanatçı. Mayadağ'dan Kalkan Kazlar. Efendim, bu hareketli şarkıyla eminiz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırsınız. Şimdi ise yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılarla nostaljik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Seçil Eper'in 1990 yılında yayınlanan Hatıra isimli albümünde seslendirdiği bir Baki Duyarlar bestesini dinleyeceğiz. Sözleri İlhan Behlül Pektaş'a ait şarkıda bu defa sanatçı konuğumuz Gökhan Sezen oluyor. Belki de meçhuldür gideceğim yer, benimle gelmeye mecbur değilsin. Gözümden yaş çalma, güleyim diye benimle gülmeye mecbur değilsin.

Efendim, şimdi yine birlikteliğimiz Kürdeleyici Asker makamında bir şarkıyla devam ediyor. Bir Mahmut Oğul bestesi. Güfte Yalçın Bellican imzalı. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü?

Müftesi Bekir Mutlu tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkâr makamındaki Kenan Günel bestesinde değerli ses sanatçımız ve koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamızı dinledik. Efendim, Kürdili Cazkâr, Kürdi ve Muayyer Kürdi makamındaki şarkılarla programımızın ilk bölümünde yol almaya devam ediyoruz. Şimdi yine geçmişe uzanıyoruz. Programımızın adıyla müsemma bizi Yeşilçam yıllarına götürecek harika bir şarkıya kulak veriyoruz. Özellikle 1972 yılında çekilen Gülizar filminde Emel Sayın tarafından seslendirilen ve bunun yanı sıra birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilen bir şarkıya kulak veriyoruz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Güfte Ülkü Aker'e ait. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben.

aşık, yalnız ben olayım sevgilim. Güftesi Sevim Yücel, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Kürdi makamındaki bu sevilen eseri Medyaşen Sancakoğlu'ndan dinledik. Mazinin tozlu sayfalarını aralamaya devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz ve anıları usta seslerden canlandırıyoruz. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Yine 60'lı yılların sonlarına uzanacağız. Hatta bu sevilen şarkı bir filme adını da vermiş özel bir eser. 1968 yapımı Agora Meyhanesi isimli filmde Sadri Alışık'ın da başrollerinde oynadığı bir filmde seslendirilmiş ve Yıldız Tezcan, Behiye Aksoy, Fatma Girik gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiş. Şimdi ise Nesin Sipahi icrasıyla dinliyoruz. Bir İsmet Nedim bestesi, Güfte Onur Şenli'ye ait. Burası Agora Meyhanesi, burada yaşar aşkların en şahanesi.

0: TRT Name.
1: Efendim, programımızın son bölümünde Hicaz makamında şarkılara yer vereceğiz. İlk olarak bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Seyhan Girginer ve Zekai Tunca imzalı ve yine sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz bu özel eseri. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Gözler gözlerden ayrı, sözler sözlerden ayrı, dizler dizlerden ayrı, gurbete ne lüzum var? Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan benim de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan kıymetli hocam Faruk Salgar'ın yorumuyla bir Cengiz Cermen bestesi dinledik. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi ise Engin Çıra aitti. Evet efendim, bu hareketli şarkının ardından birlikteliğimize yine çok sevilen bir şarkıyla devam edeceğiz. 80'li yılların sonlarına uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni isimli albümünden bir Yusuf Nalkeser şarkısına kulak veriyoruz. Dertleri yolla bana.

Ben seni sevmeye geldim dünyaya. Girmesin kalbine benden başkası. Gözlerim seninle dalsın rüyaya. Değmesin eline benden başkası. Bu gönlüm yanında huzuru bulsun. Mutluluk yıllarım aşkınla dolsun. Ettiğin duada hep ismim olsun. Gelmesin diline benden başkası. Sen benim içimde sonsuz ümitsin. Hayatım aşkınla tükenip gitsin. İsterse bu masal mahşerde bitsin. Doymasın sevgine benden başkası. Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde söz yazarı ve şair Vural Şahin'in o güzel dizelerine kulak verdik beraberce. Değerli şairin Senden Başkası isimli şiirinden harika dizelerle sizlere seslendik. Bu vesileyle yakın zamanda aramızdan ayrılan kıymetli söz yazarı Vural Bey'i de sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Evet, birlikteliğimiz Türk müziğinin unutulmaz nameleriyle devam ediyor. Şimdi bir Amir Ateş şarkısını dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Gönül Yazar icrasıyla sunuyoruz sizlere. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Müzikimizin duayen sanatçısı Vedat Çetinkaya bir Yusuf Dalkesen şarkısıyla bizlere seslendi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Ve sevgili dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi rotamızı Ankara Radyosu'na çeviriyoruz. Değerli sanatçı Nazlı Kanaat'ten dinleyeceğimiz bir Hüsnü Üstün bestesiyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz Hicaz eserin güftesi Aşkın Tuna imzalı. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Bitmeyen güzel şarkılarla bugün yine bir programın sonuna geldik değerli dostlarımız. Kürdili Cazkar'dan Hicaz makamına, Nihavent'ten Hüzzam'a, Segah'a uzanan harika eserleri beraberce dinledik. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli namelerle coştuk ve ritme kendimizi kaptırdık. Biz yarın biliyorsunuz yine TRT Name mikrofonlarında sizlere sesleneceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. Ve siz değerli dinleyicilerimizi Arif Sami Toker'in Hicaz şarkısında Seval Şentürk ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda önce siyasi parti grup önerileri görüşülecek, ardından Terörsüz Türkiye hedefinde kritik aşamaya geçilecek.

milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ele alınacak. Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerin ana gündeminde Türkiye-Avusturya ilişkileri var. Türkiye İş Kurumu istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın 7 ayında İşkur aracılığıyla 848 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bölgede çok sayıda konut, köy evi, iş yeri, ahır ve caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Anahtarlar çok yakında teslim edilecek. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık okul alışverişi yapacak ailelere uyarıda da bulundu. Kırtasiye ürünlerinde CE işaretinin önemi vurgulandı. Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını E-Devlet ve E-Okul üzerinden takip edebilecek. Üniversite hayali kuran yüz binlerce gencin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. İstanbul Avcılar'daki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bölgede denize girişler yasaklandı. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek, kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkiinde de yerel yağışlar görülecek. Nükleer konusu ABD-İran arasındaki savaşın en büyük sorunlarından biriydi. Ancak Amerikan Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Hürmüz'ün açılması durumunda nükleer anlaşma olmadan da savaşı sona erdirebileceğini iddia etti. Gazetenin haberine göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını zafer olarak sunabilir. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Urfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol

spor mücadelesiyle sona erecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Milli takım 19 kadın, 31 de erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak. Haberleri dinlediniz.

zar gel yanıma. Sahanda köfter, kasede hayran. Günümüz güzel, kafamız duman. Sahanda köfter, kasede hayran. Günümüz güzel.

0: TRT Name.
1: Şarkıların rengi.

Efendim yine güzel ve sıcak bir pazartesi günü sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben Deniz Murat Seçkin, yine şarkıların renginde sizlerleyim. Sesimizi bugün sizlere tekne öğretmenimiz sevgili Mahmut Dalıstan duyuracak. Fazla sözü uzatmadan programımıza güzel bir şarkıyla merhaba diyelim. Tahir Sıdal'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinleyeceğiz. Büsbütün terk edip çıkma dünyamdan diyecek Vedat Çetinkaya sizler için.

0: Efendim, bu güzel eserden sonra gelelim bugünkü stüdyo konuğumuza. Bugün yine değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Değerli arkadaşım, ses sanatçısı, koro şefi, sinema ve dizi oyuncusu sevgili Adnan Koç bugün bizlerle. Adnancığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Murat.
0: Nasılsın?
1: Hamdolsun, çok iyiyim. Seni de çok iyi gördüm.
0: Ben de seni çok iyi gördüm. Bu yoğunlukta beni kırmadın.
1: Estağfurullah.
0: Çok teşekkür ediyorum. TRT Name dinleyicilerimize Adnan Koç'u kısaca nasıl anlatırsın?
1: Öncelikle bütün dinleyicilerinize en derin saygılarımı sunuyorum. Mardin doğumluyum. Ses sanatçısı ve oyunculuk yapıyorum. İki müzik topluluğunda koro şefliği yapıyorum. Bir korku filminde, Siccin filminde oyunculuk yapıyorum. Yeni film çalışmalarım devam ediyor diyebilirim.
0: Tabii onun devamını getirdin sen. 9 oldu galiba, değil mi?
1: Şu an Hindistan'da.

0: Onlar istiyorlar beni. En son Rusya'da birkaç projede yer almıştım. Yurt dışından da çok talep var. 9'u çektik. Dünyada 9.'sü çekilen çok az filmden bir tanesi. Seneye de inşallah X başlangıcı çekeceğiz. Bu başlangıç filminde de Orhan karakterinin hikayesini işleyecekler.
1: Harika. Zaten seni şimdi Adnan Koç olarak bilmeyenler ekranlardan tanıyorlar. Senin yüzünü görseler hemen aa o muydu falan derler.
0: Genelde gerçekten bunu yaşıyorum.
1: Küçüklüğünden beri sen bu işin içerisindesin.
0: Küçüklüğümden beri böyle bir hayalim yok diyebilirim aslında sevgili Murat. Şöyle bir durum var. Ben çok küçük yaşlarda müzikle ilgiliydim. Rahmetli babam Zeki Müren'in taş plaklarını dinlerdi. Zeki Müren'le aynı yerde yapmış askerliğini. O dönemlerde Zeki Müren'le tanışmaya vesile olan bir paşanın şoförlüğünü yapıyormuş. Yani müzik seven bir babanın oğlu olarak kulağa bir şekilde aşina olup bugünlere böyle getirmeye çalışan bir insan olarak devam ettirmeye çalışıyorum.
1: İlk ana tema müzik o zaman.
0: Müzik tabii ki hayal ediyordum, elimde mikrofonlar, şöyle izliyordum ekranları diyordum.
1: Tesadüfen gelişen bir olayla oyunculuğa başlıyorsun. Onu da birazdan anlatalım
0: birazdan
1: istersen.
0: Birazdan mı
1: anlatalım? Birazdan.
0: Tamam.
1: Şimdi güzel bir müzik arası diyelim ve Yıldırım Bekçi'nin sesine kulak verelim. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Mikail Akkılıç yazmış. Bestesinde Selahattin Cesur bestelemiş. İstanbul'u terk edip gidemiyorum diyecek Yıldırım Bekçi sizler için.

0: Az evvel bahsettik oyunculuk tesadüfen başladı diye. Ben biliyorum da bir de dinleyicilerimizin bilmesini isterim. Çünkü gerçekten çok tesadüf olmuş. Yolculuk esnasında değil mi?
1: İşte Taksim Levent arası metroya bindim. Bir tane ajans sahibiyle göz göze geldik. Baktı, niye bakıyorsun dedi. Fiziğin, tipin fena değil, benim ajansa gelirim. Ben de şaşırdım, dikkate almadım açık konuşmak gerekirse. Sonra birkaç arkadaş ısrar edince Tümay Özokur'a gittim ki hala dostluğumuz devam eder. Tümay Özokur 5 yıllık sözleşme yaptı. Sonra türkü filmlerinde oynamaya başladım. Aldığım ilk teklifte başrol oynamaya başladım. 17 tane türkü filmi çevirdim ekranında. 17 tane filmde oynadım. Ondan sonra Muhteşem Yüzyıl'la devam eden Rusya'da Vostok Zabıt isimli dizide başrol oynayarak devam ettirdim. Yani yaklaşık 30-35 tane filmde oynadım. Bugün de korku filmleri serisinde oynuyorum efendim.
0: Peki bir şey diyeceğim. Çok gerçekten tesadüf ama bu kısmet işi bunlar. Yani bu denk gelmesi bence o tesadüf olmamalı o anda.
1: Tevafuk diyelim de.
0: Tevafuk tabii ki.
1: Sevgili Murat, şöyle bir şey var. İnsan kişisel ısrarı olmadan bir yere ulaşabilecek bir varlık değil. Kader gayrete aşıktır diye çok bilinen bir söz var. Ben biraz yaptığım işle alakalı en iyisini yapmaya çalışan biriyim, senin gibi diğer bu işi seven idealist insanlar gibi. O yüzden oyunculukta şu an getirdiği evre benim hayallerimin de ötesinde. Hiç planda olmayan bir şeydi ama şu an en baştaki planlarımdan bir tanesi. Her açıdan çok faydasını görüyorum. Uluslararası bir bağlantı kurma noktasında, kendimi tanıyıp yeni karakterler yaratma noktasında ve empati noktasında da acayip bir kişilik kazandırıyor insan oyunculuk.
0: Bu konudan bahsetmeye devam edeceğiz ama tabii bir yandan da şarkılar devam ediyor. Bugün şarkılarımızda birçok konudan bahsediyoruz ama bir önemli konu var ki aslında yaşanılmak istenmeyen bir konu, terk etmek ve terk edilmek. Bugünkü şarkılarımızı bu konuya ayırdık, bir yandan da onlara kulak veriyoruz. Sen terk etmek ve terk edilmek deyince neler söylersin?
1: Ben terk etmek deyince şiir yazmış, terk edilmek deyince de babasını 9 yaşında kaybetmiş, kaderin o çarpanını, babasının elinde olmadan da evladını terk ettiği bir acıyı hatırlatıyor bana. 9 yaşındaydı babamı kaybettiğimde. Onu da hatırlatır. Dolayısıyla terk etmek, terk edilmekle ilgili şiirler yazsak da, hayat bize bunları öğretse de, en büyük acısını babamın vefatıyla yaşadım. Babam beni elinde olmayarak terk etti.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Genç bir yaşta kaybetti sanırım.
1: Babam 57 yaşındaydı, ben 9 yaşındaydım.
0: Evet. Ama önemli bir şey var. Halen onunla yaşamak da çok önemli değil mi?
1: Kırılma yaşı olarak bunu psikologlara ya da bilim adamlarına sorduğunda 9 yaş çok önemli bir kırılma yaşıymış. Ben ne zaman bir örnek versem 9 yaşımdan itibaren örnek vermeye başlarım. Onunla ilgili yazdığım sözler vardır, şiirler vardır. Terk edilmenin bu yönlü olması, babanın alternatifi olmayan bir dünyada baba ya da amcadan göremediğin babalığı sevgi olarak belki de bir kadına yüklemeye çalışıyorsun. O yüklediğin kadının da eksik sevgini tamamlayacağını zannettiğinde, onun da bir terk etme hikayesi başladığında, hayatın acımasız hikayesine duvarlara çarpmaya başlıyorsun.
0: Yani hepsi zincirleme diyorsun.
1: Gelişiyor. Kesinlikle. Terk etmek, terk edilmek bir tek anlamlı duyguya ifade eden bir şey değil. Çok çok evet. Varyasyonlu bir şey.
0: Bak, bu konuda da bir şarkı seslendirmişsin sen, Sinan.

0: Bakçıl'ın. Evet.
1: Aklı olan terk etmez beni diye.
0: Şimdi ona kulak verelim.
1: Peki.
0: Güzel bir şarkı. Sen de çok güzel seslendirmişsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, aklı olan terk etmez beni diyecek sevgili Adnan Koç sizler için.

0: Bu şarkı o kadar güzel ki ve çok da güzel seslendirmişsin. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Adnancığım, tabii bu terk edilmek farklı bir terk edilmek oldu.
1: Terk edilmek şöyle, ben...
0: Sevgiliyi terk etmek, sevgilinin terk etmesi gibi bir konum oldu ama...
1: Az önce anlattım, tabii bu benim hayatımın bir bölümünü kapsıyor ama ben terk edilmeyle alakalı ilk yaramı ilk aşkımla yaşadım. 20 yaşında ben ilk aşkı yaşadım. O zaman askerlik döneminde Adana'da askerdim. Onun için Kelebek Ömürlü diye bir şiir yazmıştım. Müsaade eder misin onu okumak
0: için? Lütfen, tabii ki.
1: Seninle bir günü bin yıla yaşadım.

0: yaşayabilmek için kelebek ömürlü olmak isterdim. Mükafat olurdu seninle tek günüm. Kalpte nikah, gözde düğünüm. Kırdılar kanadımı, çok üzgünüm. Tek senle, tek senle olmak isterdim. Kırların tadını çıkarmak varken, bir dolu fırtına kanat kırarken, ben beni yitirdim seni ararken, tek senle, tek senle olmak isterdim. Yüzümü okşarken hasretin eli, aşkından olmuşum divane deli, kimle diye sorma gönüllü seferi, tek senle, tek senle olmak isterdim. Bu bir terk edilme ya da bir ayrılık konusunun, hayatın o bencil kollarında genç yaşımda yaşamamam gereken bir terk edilişin şiiridir sevgili Murat.
1: Çok güzel bir şiirdi gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağlık. Bir de ezberi okuyorsun, ne güzel.
0: Şimdi Kelebek Ömürlü'nün şiir olmasının sebebi şu. Kısa süren bir ilişkiydi ve ben ilk çarpan onda yaşadım. İlk el ele tutuştum da diyebilirim. Biraz Anadolu'nun bu saf hikayesinin bir karşılığıdır. Kelebeğin ömrünün kısa olduğunu bilirim. Onun ömründen esinlenerek kısa ilişkimize şöyle bir hayat biçtim. Kelebek bir hafta ya da bir gün yaşar ama çok uzun yaşadığını düşünür. Dedim ki seninle bir günü 1000 yıla yayabilmek için kelebek ömürlü olmak isterdim. Evet. O kısa zaman zarfında bunu yaşayıp gitmekten bahsediyorum.
1: Seni çok iyi anlıyorum. Sevgili demişken o halde güzel bir şarkıya yer verelim. Sevgili Engin Peker'e ait Nihavend eser. Nazlanma sevgilim, bekletme beni diyecek Ayhan Aksal sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Adnan Koç ile birlikte devam ediyor. Adnancığım şiir kitabı da çıkartmanı istiyorum ben seni. O kadar güzel yeteneklerin var ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Az evvel konuştuk arada şarkıyı dinlerken. Dedin ki 200 tane şiirim var.
1: Ben geçen gün onu düşündüm. 2013'ten beri yazıyorum. Herhalde 500-600 tane de olabilir. Fakat derleyen bazı sağ olsun sevenlerim var. Onların sayesinde bakıyorum. Ben biraz felsefeci olduğum için değişik şiirler de yazıyorum. Biraz felsefeye dokunan, hayatın içini anlatan, sadece aşkı, ikili ilişkileri anlatan değil, hayatın varlık nedenini sorgulayan şiirlerim de var.
0: Onları bir duymak isteriz bir ara.
1: Seve seve.
0: Sen aynı zamanda birçok amatör koroda da şeflik yapıyorsun.
1: Hı.
0: Halen yapıyorsun.
1: Evet.
0: Amatör korolar Türk müziğinin öğrenilmesi için o kadar önemli bir basamak ki aslında. Büyük bir platform bence Türkiye için. Sen bu konuda neler söylersin dinleyicilerimize?
1: Ben Türkiye'de musikinin aktarım yolunun korolar ya da bununla ilgili kendini sahnede hissettiren ya da hisseden insanların nezdinde yeterliliği sağladığına inanıyorum. Lakin sen de bu konuda çok maşallahın var. Hem çok verimli hem çok çalışkan birisin. Çok da yeteneklisin. Koro çalıştırmanın bana kattığı en büyük güzellik şu: insanların kendini gösterme ihtiyacının, sahnede olma, ben de varım duygusunun karşılığı olan o gözlerindeki o parıltıyı görmeyi çok seviyorum. Elbette musiki dersi ya da sahne duruşu dersi veriyorum ama koro çalıştırmanın, bir de gençlere ulaşmanın bir dilini ve yolunu belirlemek için biraz özgürleştirmek gerektiğine inanıyorum ki sen de o mantıkla bakıyorsun bu olaya. Çok
0: Aynı
1: seviyorum bu işi yapmayı.
0: fikirdeyim gerçekten. Gençlerin de sevebileceği müzik tarzlarının dinlenmesi. Çünkü günümüzde tabii klasik müzik çok önemli. Bizim temelimiz, temel taşımız. Ama o klasik müziği biraz daha gençlerimize modernize ederek sunmak sanırım Türk müziğin gelişmesi açısından da çok önem arz ediyor.
1: Şimdi müzik kültür meselesi sevgili Murat. Ben örnek veriyorum, oğluma çok küçük yaşlarda Türk müziği aşıladığımı düşünüyorum. Ki şu anda Türk sanat müziği okuyabiliyor 14 yaşında. Ki şu anda kısmet olursa yetenek sınavına sokmaya çalışıyorum. Güzel
0: İnşallah.
1: Sanatlar Lisesi'ne inşallah. Hem yeteneği bakımından hem müziğe olan tutkusu bakımından. Bu kültürü eğer insanlara aşılayabilirsek modernize etmeye de gerek yok. Ama gençlere onu çekici kılmak için müziğin o birleştirici evrensel dilini özgürleştirmek zorundayız. Onu ben kendi adıma ifade etmek istiyorum. Bir kültür var. Sen idame ettiriyorsun, müzik eğitimi veriyorsun ve bu tarzda ilerliyorsun. Ben bunu biraz modernize etmekten ziyade güncellemekten yanayım. Yani bir veteran var, o veteranı çok kaldıramayacak bir kitle var. Aramızdaki gençler bunu algılayamayabilir ama içlerine girersek onu da algılamaları, klasik müzik dinlemelerini sağlayabiliriz. Ama önce o daveti bizim yapmamız gerekiyor bence.
0: Çok doğru söylüyorsun. Efendim şimdi yine konuğum Adnan Koç'un sesinden güzel bir şarkıya kulak verelim. Vefası eksik yârim diyecek Adnan Koç sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Adnan Koç ile birlikte devam ediyor. Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Özellikle bu konuda müzik adına çok emeğim var ama az evvel bahsettik oyunculuktan devam edeceğiz diye şimdi oyunculuğa tekrar geri dönüyorum. Televizyon ekranlarında çok izlenen bir dizi vardı, Muhteşem Bir Yüzyıl. Orada
1: Behram Paşa
0: rolünü üstlendin.
1: Anadolu Beylerbeyi.
0: Ve çok da dikkat çekti.
1: Evet.
0: Çok da keyifli bir diziydi tarihi açımızdan.

0: filmlere gelmiş olması çok önemliydi. Bu konuda neler söylersin?
1: Muhteşem Yüzyıl bir Osmanlı dizisi, biraz kurgu ve bu konuyla alakalı belki de biraz estetik olması bakımından tam Osmanlı'yı yansıtmasa da merak uyandırdı. İnsanların o tarihi araştırma, insanların o tarihi okuma bilincini gerçekten de canlandırdı ki onlardan biri de ben oldum. Bütün dönemleri araştırdım, çok merak ettim çünkü. Bana çok katkısı oldu. Hem dizinin bütün dünyaya neredeyse satılması bakımından, tanınırlılık açısından çok faydası oldu ama bir de tarihimizin ne olursa olsun Muhteşem Yüzyıl, Muhteşem Süleyman gibi çok değerli bir padişahımızın buradaki bilinci yaratan gücünü de anlatması bakımından çok çok büyük bir önem kazandırıyor bence.
0: Tabii burada çok değerli aktörlerle de rol aldın değil mi?
1: Halit Ergenç, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Meryem Uzel hepsi çok samimi dostlarımdı. Hala Okan'la arada bir görüşürüz. Çok güzel insanlardı. Daha hiç çok... unutmam, karavanda otururduk. Böyle ne muhabbetler ederdik. O gün bir kayıt olsa bugün ne güzel anı olurmuş yani. Aradan kaç sene geçmiş? 15 sene geçmiş ya.
0: Ama şu var, tabii anılar da yaşatılınca evet, yaşam da devam eder.
1: Senin gibi güzel insanlar değindiği için anılar yaşamaya devam çok edecek Murat.
0: Aynı şekilde ben de sana bu eyvallah sözlerini iletiyorum gerçekten. Efendim şimdi güzel bir eser var sırada. Bu eseri bendeniz Murat Seçkin'in sesinden dinleyeceksiniz. Sözlerini Şafak Nur Yalçın yazmış ve bestesi de Soner Özer'e ait Nihavend Tango. Terk edip gitmezdin sevgili beni diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin.

0: Abi sesine gönlüne sağlık. Harika okumuşsun gerçekten de. Bu şarkının
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: klibini
1: ederim.
0: seyretmiştim. Zannedersem
1: Tanıştık
0: Yunanistan'da.
1: Atina'da.
0: Hı.
1: Çeşitli adalarında. Santorini, Mikonos. Güzel bir

0: klipti. Buradan sevgili yönetmenim Serdar'a da çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel klipler çekiyor
1: Duyguna
0: kendisi.
1: sağlık. Renkler falan süperdi, hatırlıyorum.
0: Gerçekten ben de ona çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Fatmancığım.
1: Sen de sağ ol.
0: Müzik sektöründe son zamanlarda yapay zeka ile üretilen işte videolar, besteler, klipler, albümler aslında kulağa hoş geliyor ama emeğe büyük bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum ben. Fakat sen bu konuda neler düşünüyorsun?
1: Bana çok korkunç geliyor, açık konuşmak gerekirse. Çok ürkütücü geliyor. Çünkü yeterince aydınlandığını zanneden, ki aydınlanma çağı dediğimiz bu teknoloji döneminde benim bir sözüm var. Bedenlerimiz buraya geldi ama ruhlarımız geride kaldı zannedersen. Bunu bir Kızılderili atasözü de söyler. Bizim hayatımızda yapay zekanın devrim niteliğinde güncelleme korkunçluğunu düşününce, düşünebiliyor musun? İnsanlığın kendini güncellediği sürenin kaç bin katı hızlı bir şekilde kendini güncelliyor.
0: Evet.
1: Bu her açıdan çok tehlikeli. Bak, film sektörü için çok büyük bir sıkıntı. Müzik sektörü için sıkıntı. Bunun için işte çağı yakalamak gerekiyor ama bir de kuantum bilgisayarları diye de bir korkunç bir şey daha önümüze getirdi. Zannedersem biraz da bu bilim kurgu olayının gerçekliğine şahit oluyoruz hepimiz. Ben müziğin bu yönünü şu an talep eden kitleler yok ama o tarzda bir kitle yaratma üzerine bir dünya yarattıkları için ileride galiba çok önüne geçecek insanlığın ve çok uzun bir süre değil. 10 sene falan veriyorum ben en fazla şu anda.
0: Bu konuda tabii son zamanda meslek birlikleri bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Çünkü gerçekten emeğe o kadar büyük bir saygısızlık ki bu. Şimdi mesela mırıldanıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Size şarkı sözü yazıyor, yapay zeka. Efendim bestesini yapıyor. Ve ayrıca sanatçısını da kendisi belirleyip hazır paket yolluyor. O kadar saçma geliyor ki bana bu.
1: Abi ben hiç bulaşmadım o işe. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bak, normal şartlarda yapay zeka ile bir şeyi hızlı üretmek ayrı bir konu. Bu işin kötü olan tarafı şu. Adam yapay zeka ile beste yapmış, bana satmaya çalışıyor yapay zeka ile yaptığı besteyi. Bana ulaşmaya çalışıyor. Ve bunu kendince bir emek ve hak olarak görmeye başlayacak noktaya gelmiş bir tok satıcılıkta. Bunu ileriki dönemlerde düşünebiliyor musun? Amerika'da bir yapımcı var, ismini şu an hatırlayamıyorum. Bir tane set yapacakken 800 milyon dolar para ayırmış. Tam yapacak, başlayacağı dönemde yapay zekanın korkunçluğunu görünce adam geri çekmiş bütün seti. Şu an film çekiyoruz biz. Filmin arasına yapay zekadan iş yapıştırabiliyor abi. Anlayamıyorsun bu arada. İleride hiç anlayamayacaksın.
0: Evet.
1: Adam benim yüzümü kullanacak en fazla. Ben yaşayan biri olduğum için.
0: Tabii aynı zamanda film sektörü de
1: Evet,
0: etkileniyor.
1: oyuncuyum diyecek ki bana, adam sen oynamana gerek yok. Biz senin sadece yüzünü kullanacağız diyecek. Şu kadar para. Bu ne kadar kötü bir şey bu ya. Yani bu işteki işin
0: Ne yazık ki.
1: performansının bir önemi yok. Sen kötü
0: Ne
1: oluyorsun bu
0: yazık
1: sefer
0: ki öyle
1: yani.
0: oluyor
1: Kötü bir
0: gerçekten.
1: işler gerçekten de.
0: O halde yine bir müzik arası diyelim ve güzel bir eserle programımıza devam edelim. Efendim dinleyeceğimiz eserin sözü ve bestesi Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyor. Muhayyer Kürdi makamında. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti diyecek sevgili Emel Sayın sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Adnan Koç ile birlikte devam ediyor. Senin birçok albüm çalışmaların oldu.
1: Hı hı.
0: Bunların bir kısmı Türk müziği, bir kısmı Türk pop müziği.
1: Serbest çalışmalar var. Müzik yaptım en son. Bir tane besteledim. Evet. Bestelerim de oluştu çok şükür.
0: Yani o konuya da girelim. Bence evet. Besteler de çok önemli.
1: Evet.
0: Bu konuda çalışmalarından bahsedelim.
1: Bu işin bir ilham tarafı varsa, hani hepimizin bir melodik kulak yapısı ya da ruhsal yapısı bunu el verebilir, yaptığımız işle de alakalı. Ben yeteneğin bütün işlerle alakalı böyle olduğunu düşünüyorum. Riske girmeden, bir şeyi yapmaya kalkmadan, kendini tartıp biçmeden, bol bol kendini dinleyip, başkasını dinleyip, kendini bir kıyaslamadan bir yere var.

0: belli bir sözle uyumlu bir melodik ruhu olması gerekiyor. Bu noktada galiba en sevdiğim makam da nihament oluyor. Bazı eserler ya özgün bile yapsam nihamente dönüyor bende kulak.
1: Ben de direkt, çok seviyorum, çok seviyorum nihament şarkıyı. Ah, içine ferahlık verir. Şöyle güzel şeyler düşündürür, keyif verir.
0: Ve batı müziğine de çok yakın bir tabii nüans. Örnek veriyorum hani arızasız eserler.
1: Zaten batı müziğindeki birçok eser evet nihavent.
0: Bu Selik diye baktığın zaman mesela örnek veriyorum. Rodrigo'nun gitar konçertosundan sonra bir Selami Şahin şarkısına bağlayabiliyorsun. Tabii, tabii, ya da geçiyorum o eseri. Bir şarkı okuduğun zaman yine nihavente bağlayabiliyorsun. Dolayısıyla bestekarlığı ya da müzikle ilgili çalışmamda yine geçmişe eğer biraz değineceksek şöyle bir duyguya eriyorum ben. Müzikle ne zaman bağlantı kursam ruhsal olarak kendimi arınmış hissediyorum.
1: Harika. O halde o arınmışlıklardan gelelim. Güzel bir müzik arası diyelim şimdi yine. Efendim dinleyeceğimiz eserin sözlerini Sami Derin Tuna yazmış ve Pınar Köksal da Hüzzam makamında bestelemiş. Terk edip gitmekse maksadın eğer diyecek Mehmet Özkaya sizler için.

0: Yeni projeler var mı Adnan?
1: Abi iki tane film anlaşmam var şu an. Onları
0: Evet.
1: çekeceğiz. Birkaç tane de iş var. Aslında bir dizi teklifi var da ben dizi oynamayı çok tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü biraz işlerime mani oluyor. Türkiye'de dizide oynamak bütün işlerinin ne yazık ki askıya alınması demek. O yüzden kısmet olursa iki tane film projem var. Ondan sonrasına bakacağız artık. Zaten müzik çalışmalar
0: Bir de
1: devam
0: birlikte
1: ediyor.
0: yurt dışında konserlerimiz olacak, değil
1: Senle
0: mi?
1: beraber gideceğiz inşallah. Allah kısmet ederse. Böyle
0: İnşallah.
1: bir niyetimiz var. Almanya Dortmund'da sizleri bekliyoruz efendim.
0: Efendim, programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi de rahmetle anıyorum Düner Coşkuner'in sesinden dinleyeceğimiz, sözleri Şerafettin Aydınlığa ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürdi Cazkar esere kulak veriyoruz. O meşhur şarkı.

0: Adnancığım, saatimize bir baktım ki
1: evet,
0: sonuna gelmişiz,
1: sonuna
0: programımızın.
1: gelmişiz.
0: Ve çok üzülüyorum. Bu güzel sohbeti uzatmak isterdim ama bizden sonra başlayacak programlar var. Haberleri dinleyeceğiz birazdan. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Rica ederim.
0: Beni
1: ben
0: kırmadın.
1: Teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
0: İnşallah en kısa zamanda yine seni bekliyorum.
1: İnşallah. Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum.
0: Efendim, ben Murat Seçkin. Bugün de Şarkıların Rengini sizler için hazırlayıp sundum. Teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte Şarkıların Renginde olmayı diliyor. Ve son olarak değerli konuğum Adnan Koç'un sesinden dinleyeceğimiz Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdü şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Şu dünyada neler gelir, yaratılan kul başına diyecek Adnan Koç sizler için. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaki görüşmelere katılıyor. Bundan tam 12 yıl önce Türk siyasi hayatında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçildi. Milletin güçlü desteğiyle 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, devletin zirvesinde 12 yılı geride bırakıyor. Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye, aradan geçen yıllarda tarihi atılımlara imza attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014 tarihinin Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. İletişim Başkanı Duran, milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade yalnızca kalkınma hamlelerine değil, terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir, dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve

0: oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya geldi. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'la telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği hava saldırısında ise 14 kişi yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu ve uçuş rekoru yenilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı dün 935 uçuş ve 179.789 yolcuyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira tutarında döviz, altın ve mücevher ele geçirildi. Muzaffer Şirin, uyuşturucu, kara borsa bilet ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlarından gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aşırı sıcak hava etkisindeki birçok Avrupa ülkesi alevlere teslim oldu. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da yüzlerce kişi alevlerle mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Kanada ise alevlerin yerleşim yerlerine kadar ulaşması nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.
1: Spor.
0: Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den canlı olarak sesleniyoruz size. Stüdyo Name programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Bugün Tomaisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim saat 15'e kadar sizinle birlikte olacağız. İzmir Radyomuz ses sanatçılarından şarkılar dinleyeceğiz bugün de. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yeşen Sesli, viyolonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Erol Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Tolga Akşit, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk eserimiz Hicaz makamında. Güftesine Celadet Barbarasoğlu'nun hayat verdiği Yesari Asım Arsoy'un şarkısını seslendirmek üzere sanatçımız Emrah Yiğit mikrofonda. Yıllarca yazık boş yere hülyalara daldım. Git istemem artık, yeter aşkından usandım.

Efendim şimdi bestesi ve güftesi Udi Hrant Kenkiloğlu imzalı Hicaz şarkıyı seslendiriyor Emrah Yiğit. Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle. Gel sinemi aç yaremi gör kalbimi dinle.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Hicaz makamındaki seyrimiz devam ediyor şimdi. Sanatçımız Furkan Yavuz geliyor mikrofona. Sözlerini Sıtkı Angınbaş'ın yazdığı Melahat Pars'ın şarkısını seslendiriyor. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendini kendin gibi bir taze bahar seç.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Alaaddin Yavaşça'nın Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden bestelediği Hicaz şarkıda Furkan Yavuz tekrar mikrofonda.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Furkan Yavuz'a. Efendim, Hicaz makamını bugün duyacağız gibi görünüyor. Aynı makamda yine güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine Alaaddin Yavaş eseri, bu kez Güfte Selim Aru imzalı. Belgen Erol Gündoğdu seslendiriyor. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin.

Evet, şimdi iki usta sanatkarın ortak çalışmasına yer vereceğiz. Güfte Yılmaz Yüksel, beste Avni Anıl, makam Hicaz. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür nefesinize ederim. Sağlık.
1: Yılmaz Yüksel hocamızın 8 Ağustos ölüm yıl dönümüydü. Onu da buradan sevgi, saygı ve rahmetle analım.
0: Bu ne güzel incelik.
1: Nur da yazsınlar. Evet.
0: Nurlar içerisinde olsun. Çok teşekkürler. Efendim, yine Hicaz makamındayız. Yine güzel bir eser dinleyeceğiz. Bu kez Şekip Ayhan Özışık bestesi, sözlerini Sadık Şendil yazmış. Güldehen Marmara geliyor mikrofona. Gönlümde açmadan solan

Evet, Dede Efendi'nin sevilen eserlerinden biriyle sürüyor stüdyo name. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır, çadırın içinde bir civan yatır diyecek sanatçımız Güldehen Marmara.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Güldehen Marmara'ya da. Evet, hiç hız kesmeden devam edelim istiyoruz efendim musikinin bu şahane namelerinde. Şimdi sanatçımız Fuat Karayavuz geliyor mikrofona. Refik Fersan'ın Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun şiirinden bestelediği Acem Kürdi şarkısını seslendiriyor. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Ölgün bakıyor varsa uzak bir iki yıldız.

Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler. Ruhumda bugün şarkımızın namesi inler. Bestesi ve güftesi Arif Sami Toker imzalı Acem Kürdi şarkıda Fuat Karayavuz tekrar mikrofonda.

Evet, zamanın sonuna epey yaklaştık. Şimdi nihavend bir eser daha dinleyeceğiz Hacı Arif Bey'e ait. Ruhinden at nikabı, doldur şarabı nabı. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sanatçımız Lale Mumcu Başele'de. Evet, bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Şimdi sevgili Burcu Göktürk mikrofonda. Evet, söyleyeceği şarkılar vardı fakat bir tanesine yer verebileceğiz. O şarkıyı o güzel sesten dinleyeceğiz. Evet, programımız Ebru Şengel hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda tekrar kavuşalım inşallah. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.

Gel aman gelişine gül.

Gel gel aman gelişine kurban olayım. Gel gel aman gelişine.

Gel gel aman gülüşüne.

O nişanlıdır, aslan gibi delikanlıdır. Şekerli misin bay bay, kaymaklı mısın bay bay? Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın bay bay? Şekerli misin bay bay, kaymaklı mısın bay bay? Yoksa sen de benim

vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın vay vay, şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay, yoksa sen

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaki görüşmelere katılıyor. Görüşmeler sürerken TRT Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, halkın %85'inin düzenlemeye destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine devam edilirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisi adına genel kurulda konuşma yaptı. Fethi Yıldız, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz, yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda düzenlemeler içeren yasa teklifine destek mesajı verdi. Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir diyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İnan Akgün Alp, teklifin genel kuruldaki oylamasında CHP'nin evet oyu vereceğini açıkladı. Oğuz Kağan Salıcı ise teklifle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. İletişim Başkanlığı çerçeve yasa teklifinin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada teklifin zamanlamasının Sevr'le ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyon olduğu vurgulandı. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltiliyor. Düzenlemeyle malul sayılmayan personele de gazilik ünvanı verilerek maaş bağlanacak. Muhsin Yazı

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yaklaşık %2 büyüdü, dedi. İstanbul'daki iki havalimanı dün çifte rekora imza attı. İstanbul Havalimanı dün 289.732 yolcuyla Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı da 179.789 yolcu ve 935 uçuşla kendi rekorunu yeniledi. İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bu nedenle bölgeden denize girişler yasaklandı. Avrupa'daki yüksek hava sıcaklıkları Avrupa Birliği Kopernikus iklim değişikliği servisinin verilerine de yansıdı. Buna göre Batı Avrupa'daki en sıcak Haziran-Temmuz dönemi kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaşarak 2022 yılındaki sıcaklık rekorunu kırdı. Asya ülkelerinden Filipinler ve Çin'de ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Filipinlerin güneybatısında aşırı yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. 12 kişi hayatını kaybetti. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Hasan Eylen yönetimindeki koromuzdan Karma Fasıl dinleyeceksiniz. Geçiş taksimini Ney ile Uğur Onuk yapacak.

0: Hasan Eylen yönetimindeki koromuzdan Karma Fasıl dinlediniz. Geçiş taksimini neyle Uğur Onuk yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Stoker, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı'nın ziyareti sırasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden beklentilerinin de ele alındığını belirterek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de müzakereleri genel kurulda takip ediyor. Görüşmelere verilen arada milletvekilleriyle bir araya gelen Bahçeli, meclis kulisinde DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Yeni Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanları da genel kurul çalışmalarına katıldı. Görüşmeler sürerken TRT Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, halkın %85'inin düzenlemeye destek verdiğini söyledi. İletişim Başkanlığı, çerçeve yasa teklifinin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, teklifin zamanlamasının Sevr ile ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyon olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Akın Gürlek, olayın bir kaza değil cinayet olduğuna dair derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirten Akın Gürlek, tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi.

10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve Muğla'da gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe de tutuklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu'nda tercih süreci bu gece saat 23.59'da tamamlanacak. Bu çerçevede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite adaylarının tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmaması gerektiği belirtiliyor. Liselere geçiş sistemi LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Sonuçlar 14 Ağustos cuma günü ilan edilecek. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını E-Devlet ve E-Okul üzerinden takip edebilecek. Kolombiya 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 20 bina çöktü. Deprem nedeniyle hasar gören bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Hicaz makamının o kendine mahsus, gönüllere dokunan nameleriyle başladık akustik nameye. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel eserlerle musikimizin farklı makamlarında dolaşacağımız yaklaşık bir saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Furkan Biçer. Sizler için özenle hazırladığım repertuarı birbirinden kıymetli saz sanatçısı dostlarımızın eşliğinde seslendireceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve musikimizin birbirinden değerli icracıları kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Hicaz makamındaki ilk şarkımızın bestekarı Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Güftesi Rahmi Duman'a. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter dedik. Şimdi evet, ikinci eserimiz yine aynı makamdan devam ediyor. Bestesi Kadir Şençalar'a ait. Gönlüm Yaralı.

Evet efendim, yine aynı makamdan devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız sözü ve müziği yine Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça hocamıza ait Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

Hicaz makamındaki son şarkımızın bestesi yine Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça hocamıza ait. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok.

Evet efendim, şimdi sırada Suzinak şarkımız var. Böylelikle makamımızı değiştirmiş olduk. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim diyeceğiz ve bestekarımız Emin Ongan. Suzinak makamına geçiş taksimini ud sanatçımız Hakan Aydınlık'tan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, sıradaki şarkımız yine aynı makamdan devam ediyor. Suzinak eserimiz Dokunma Kalbime Zira Çok İncedir Kırılır bestesi Gavsi Baykara'ya ait.

Suzinak makamımızın son şarkısına geçiyoruz. Bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şu anda dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrarını bu gece saat 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekanslarından dinleyebilirsiniz. Evet efendim, şimdi sıradaki makamımıza geldik. Bestesi Kemani Serkis Efendi'ye ait olan güzel bir şarkı Nihavend makamında. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Nihavend'e geçiş taksimini keman sanatçımız Aydın Varol'dan dinliyoruz.

Güftesi ve bestesi Neveser Kökteş'e ait çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder.

Neavent şarkılarımızla devam ediyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Artık biraz hareketlenmeye başlıyoruz ve sıradaki eserimizin güftesi Bedrettin Uşaklı, bestesi Ali Rıza Bey'e ait. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk musikisinin birbirinden seçkin eserleriyle çıktığımız bu güzel musiki yolculuğunun da nihayetine geldik. Bir saat boyunca kimi zaman bir makamın zarif namesinde, kimi zaman bir eserin gönle dokunan mısralarında buluştuk. Ben Furkan Biçer, bu güzel musiki meclisinde sizlerleydim. Bu akşam nameleriyle bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız, kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi. Kendilerine huzurlarınızda sizlerin adına teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Birsel Acar ile birlikte hazırladığımız akustik namenin gönüllerinizde güzel bir sada bırakmış olmasını diliyoruz. Ve şimdi bu musiki meclisini son bir eserle nihayete erdiriyoruz. Bestesi Avni Anıl'a ve sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait nihavend şarkımız. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar. Namelerin gönüllerinizde yaşamaya devam etmesi dileğiyle tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, musikiyle kalın.

Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Name'de İstanbul Radyo Stüdyolarından sesleniyoruz size. Saatimiz 19. Merhaba dedik haftanın ilk akşamında, akşamın sesiyle sizlere. İstanbul Sirtosu'nun neşeli tınlarıyla fonda birlikteliğimize başladık. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Tuna Şengil, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Yine 2 saat boyunca Türk Sanat Müziği'nin o güzel nameleriyle sizlerle birlikte olacağız. Bugün birlikteliğimize Nihavend makamında şarkılarla başlayalım istedik ve ilk olarak Nazan Sıvacı'ya kulak veriyoruz. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, beste Teoman Alpay. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım.

Yine bir düetti Serap Kuzey ve Serdar Kaşıkçılar mikrofondaydı akşamın sesinde Necdet Varol'un Yaven şarkısıyla. Aynı makamda şarkılarla devam edelim. Bu kez Koray Safkan'a kulak veriyoruz. Şule Özmen dizeleri yazmış, İlgün Soysev bestelemiş. Yıllar geçip saçıma yağsa da karlar, hayal ufuklarında umutlarım var.

Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır. Bilgen Özge'nin Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği eseri Özant Koç'tan dinledik. Şimdi Murat Seçkin'i dinleyelim Zeynettin Maraş'ın Sevilen Nihavend şarkısında. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Güftebi Tülyücer'e beste İlgün Soysev'e aitti Ayfer Erden dinledik bu şarkıyı ve Zeki Müren'in sesiyle devam ediyoruz. Erdoğan Berke'nin Bekir Mutlu'nun sözleriyle bestelediği şarkıyı yorumlayacak. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Alaaddin Şensoy'un sevilen şarkısıydı. Seçil Heper'in yorumuyla akşamın sesinde dinledik. TRT Name ile birlikteliğimiz devam ediyor. Saatimiz 19.47'yi gösterirken yine arşivden seçtiğimiz o unutulmaz sesiyle Behiye Aksoy'a kulak veriyoruz. Ülker Ker güftesini yazmış, Avni Anıl bestelemiş. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi, bakışın eski günleri arar gibi.

Bestesinde dinledik. Şimdi Yüksel Özel'e kulak veriyoruz. Selahattin İçli'nin Hicaz eserini dinliyoruz. Bir seni bir gülü öptüm gizlice. Gül beni kokladı, soldu, inledi, aşkı anladı.

Fuat Edip Aksı'nın güftesini yazdığı Arif Sami Toker'in O Güzel Hicaz eserini Esma Başbuğ'un yorumuyla dinledik. Şimdi üzünlü bir şarkıyla devam ediyoruz. Kürdili Hicazkar makamında güfte hücresi Aksavr'ına ait Selahattin İçli bestelemiş, Melihat Gülses seslendirecek. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yokum, dünyayı sana bırakıyorum.

Önce güftesi İlkan Sana bestesi Saadettin Öksener'e ait şarkıda İnci Çayır'la bizlerleydi. Hemen ardından Cengiz Ansölmez'i kendi bestesinde dinledik. Hüseyin Balkancı dizeleri yazmıştı. Canımcım dedi ve birlikteliğimizde şimdi bir Hicaz eser daha dinliyoruz. Hüner Coşkuner'e kulak veriyoruz. Şemsi Belli güftesini yazmış, Muzaffer İlkar bestelemiş. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

الرياح بالدنيا.

Ahmet Özhan radyonuzdaydı. Dramalı Hasan Asgüler'in Sevilen Nihavend şarkısıyla saatimiz 20.26'ya doğru ilerlerken TRT Name'de şimdi bir Kayahan şarkısında Elif Güreşçi'ye kulak veriyoruz. Öpüştüm resimlerinle, şarkımız çaldı dinledim. Bütün gece bekledim gelirsin diye ışıkları söndürmedim.

Bir Hasan Esen bestesiydi. Aşk için Güfte Hüseyin Balkancı imzası taşıyordu. Nusret Yılmaz'dan dinledik. Akşamın sesinde Yahya Geylan'la devam ediyoruz. Mahmut Oğul'un Yavent eserini dinleyeceğiz. Bir gurbet öyküsüdür sözlerim, bir gurbet çilesidir dillerim.

Ömer Umutlu'nun güftesi ve bestesiydi. İknur Elbis'inden dinledik bu Kürdi şarkıyı. Şimdi Celal Abacı'yı kendi bestesinde dinleyeceğiz. Yine Kürdi makamında güfte Sami Derintun'a imzası taşıyor. Sanma ki vefasız unuttum seni. Şu seven kalbimi terk edeli sen.

Sevgisiz yaşayamam Ayşe Taş'tan dinledik Halit Çelikoğlu'nun güftesini yazdığı Erdoğan Berker'in Nicaz şarkısını. Veda zamanı geldi sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Akşamın sesinde son olarak Melda Kuyucu Kılıcı'ya kulak veriyoruz. Turhan Taşan'ın Güney Öztürk Özdemir'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkıyla size veda ediyoruz. Öyle bir zamanda çık gel ki bana, dönmesin dünya, yorgun yıllar dursun. Hoşçakalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyoli ile Neriman Güneş, Kanun'la Funda Süyür. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver ve teknik masada bugün Eyüp Caca görevli. Program yapımcıları biliyorsunuz, tanıyorsunuz artık. Sevgili Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Her pazartesi akşamı tam bu saatte de sizlerle merhabalaşıyoruz. Muhabbetimizle beraber programı açıyoruz. Efendim bu akşam Suzinak makamında ve Hicazkar makamında eserler var. Bazıları 1700'lerde doğan.

Yani 18. yüzyılın başında doğan ve genellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde hüküm sürmüş bestekarlardan müteşekkil bir repertuar var. Bestekarların eserlerinden müteşekkil bir program var. İlk eserimiz Hammamizade Dede İsmail Efendi'nin, namı diğer dedenin, büyük dedenin Suzinak makamındaki ağır semaisi, aksak semai usulünde. Nesin sen a güzel nesin, huri mi ya melek misin mısralarıyla başlıyor. Bu eserin, daha doğrusu bu ağır semainin 5 versiyonunu biliyorum ben. Hepsi birbirinden zevkli. Bir tanesinin kesin kaynağı belli, Darül Elhan Külliyatı, Bekir Sıtkı Sezgin'in de okuduğu tarzdır. Sosyal medyada da belki rastlarsınız. Bir diğeri ki şimdi okuyacağım versiyon, üstadım Alaaddin Yavaşça'dan dinlediğim, öğrendiğim, meşkettiğim versiyon daha farklı. Özellikle terennümünde fark var. Çok ufak tefek bazı melodik cümleler farklı ama onlar önemli değil. Fakat terennümündeki fark bayağı önemli. Hocamın okuduğu versiyona mümasil başka bir versiyon daha var ama hocamın okuduğundan farklı. Ben bu akşam Alaaddin Yavaşça'nın tarzıyla söyleyeceğim. Bundan başka fasıl mecmualarında çok süslü ve çok güzel bir versiyonu var ve imzasını okuyamadığım, daha doğrusu imzası yok, el yazısından da tanıyamadığım bir eski Türkçe nota var. Yazma, matbu değil, el yazısı. Onda da bambaşka bir versiyon. Dede Efendi dediğimiz daha dün sayılır saygıdeğer dinleyenlerimiz, zira hambarsın var, talebeleri notaya alıyorlar falan. Fakat bu farklı versiyonların ondan böyle intikal etmesi çok güzel aslında, musikinin zenginliği. Bu ağır semayı pek severim ben, Suzinak takımlarda da okurum. Bu akşam Ustam Yavaşça'dan meşkettiğim tarzını söyleyeceğim, versiyonu söyleyeceğim. Çünkü o bir versiyon olmuştur artık. Ama diğer versiyonlarını da müteaddit defalar veya bazen o takım okuyacağım veya sadece ağır sema ile başlayacağım programlarda söylemeyi düşünüyorum inşallah. Niyet bu, kısmet Allah bilir. Evet, makama giriş taksimini viyola ile Neriman Güneş yapacak.

Teşekkür ederiz sevgili Neriman. Eline sağlık giriş taksimin için. Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi dedenin öğrencilerinden, daha doğrusu talebelerinden, şakirtlerinden Nikos Ağa'nın Söz İnak makamında bir ağır aksak şarkısı var. Dönemin ağır aksak tarzına çok güzel bir örnek. Malum haliniz radyo fasıllarından tanırsınız. Özellikle Bimen Şen'den itibaren ağır aksak tarzı yeni bir form kazanmıştır neredeyse. Çok bariz farklar değil ama bir tarz farklılığı başlamıştır. İki dörtlüğünü biliyoruz biz bu eserin. Fakat iki dörtlüğü okunmaz genellikle. Bir dörtlük halinde bugün de öyle okuyacağız. Size sadece ikinci dörtlüğün şiirini söyleyeceğim. Okuyacağım daha doğrusu. Güfte şairini bilmiyoruz. Zavallı aşık, ayrılığın ve sevdiğinden umduğu iltifatı görememenin verdiği yakıcı ıstırapla feryadının duyulması için yalvarıyor. Sevgilisine insafa gel, sesimi duy, bana imdad et diye haykırıyor adeta. Perişan halini aşkınla vurulup yıkılmışım, özleminle yanan kalbim acı çekiyor. Gel de hoş sözlerinle beni memnun et, ateşimi söndür diye acı çekerek halini anlatıyor. Suzinaki ateşi aşkım yetiş feryada gel. El aman itfai narı kalb gama mutada gel. Zahmet olmazsa sana semti harababada gel. Merhamet kıl dağda gel, insafa gel, imdada gel. Ben harabı sadme-i hicranınım ey mehveşim. Pek yanıktır iştiyakınla dili mihnetkeşim. Cuy bari iltifatını

Le söndür ateşim, merhamet kıl dağda gel, insafa gel, imdada gel. Evet, rastlı suzinaya çok güzel bir örnektir bu eser. Arel nazariyatı basit suzinak der, ben rastlı suzinak demeyi tercih ediyorum. Ama çok güzel bir örnek. Pek iltifat etmişler suzinak içindeki rasta.

Nevadir'den okunan bir şarkıdır. Bu versiyonu okunur genellikle sosyal medyada bulabilirsiniz ama bu şarkının bir de Kanuni Mehmet Bey'in defterinde yazılı olan versiyonu var ki Hacı Arif Bey'in talebelerindendir, Enderun hocalarından, Cahit Gözkan'ın terekesinden çıkmış Kütük Kubbealtı Vakfı tarafından basılmıştır. Çok önemli bir hizmet. Efendim muhakkak okumak istiyorum, o versiyon çok zevkli. Bir vesileyle yine bir Suzinak programda okuruz inşallah. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi yine Nicole Sağ'ın ağır aksak usulünde bir şarkısı. Daha doğrusu orta aksak formunda. Muallim İsmail Hakkı Bey'in TRT'deki koleksiyonundan yazılmış. 17 Mart 1996 tarihinde yazmış Cüneyt Kosal, Nur için de yazsın. O defterlerin beceremedim. Ne demem lazım? Evet, kendi kendime gülüyorum. Transkripte etmek tamamını anladım. Yani şu çevirmek desem de iş kolay olacak ama bir kere girdim ya kelimeye, çıkamıyorum içinden. Levent Kırca'nın şeyini hatırladım ben. Benim yaşımda olanlar hatırlarlar. Yeniler de hatırlarlar. Associated Press. Şimdi program bittikten sonra söyleyeceğim bunu. Transkripsiyası yok, olmuyor. Herhalde o cümle doğru bir cümle değil. Transkripte daha doğru bir cümle veya çevirmek daha doğru bir cümle. Doğru bir cümle. Evet, bugün konuşma özürlü olduğum anlaşıldı. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, o defterlerin birçoğunu bugünkü lisanle çevirmiştir, yazmıştır notalarını da. Güfteleri de çevirmiştir ve not düşmüştür. Aynı ile yazmıştır notaları. Nur içinde yazsın. İşte insanların amel defterleri böylece açık kalıyor. Yaptığı bu hizmetle amel defteri açık kalıyor. Biz her okuduğumuzda ona Allah razı olsun diyoruz. Bu da ona yeter, Nur içinde yazsın. Cüneyt Kosal'dan bahsediyorum efendim. Niko Osa'nın maalesef bunun da güfte şairini bilmiyoruz. Bir güzele ben de gönül bağladım. Aşk-ı muhabbet neymiş anladım. Vaslı için hayli zaman anladım. Aşk-ı muhabbet neymiş anladım. Böyle küçük güfteler, yani divan edebiyatına dair şiirlerden seçilmemiş. Sokakta halkın konuştuğu, anladığı lisan ile yazılmış. Küçük soluklu şarkılar çok moda. Belki gününün popüler şarkıları bunlar. Ama aynı bestekarlar sanatlı eserleri de özellikle yapmışlar ve tarihe mal etmişler. Evet efendim. Özür dilerim. Buyurun.

18. yüzyıl şarkı repertuarına göre küçük soluklu diye tarif edebileceğimiz tırnak içinde ama çok zevkli bir şarkı. Bunun kaydına rastlamadım. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu okuduğumuz şarkının kaydına rastlamadım. Evet, şimdi saatimiz 22. Programımıza gelen Facebook mesajlarını okuyayım mı Çiğdem, yoksa daha birikecek mi? O bayağı birikmiş, okuyayım.

Sonra devam edelim. Tuncel Erol Eskişehir'den selamları var. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederiz. Ve Selahattin Erzi Adana'dan sevgiler, saygılar, teşekkürler demiş. Sıradaki eseri elbette Yıldız Erzi'ye armağan ediyoruz. Biz siz söylemeseniz de armağan edeceğiz. Şimdiki eseri Yıldız Hanım'a armağan edelim. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Erman Şenermen Çeşme'den yazmışlar. Kucak dolusu sevgi ve selamları var. Aldık, kabul ettik. Bilmukabele. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden selamları var. Ve aleyküm selam. Sağ olun, var olun. Aliye Sayıner ben Deniz'e ve sevgili Çiğdem'e mültefi sözleri için çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İstanbul'dan arıyor Aliye Hanım. Didim'de değil demek ki. Genelde Didim'den arardım bu isimlerde. Peki, çok teşekkür ederiz. Ve Seven Kurtmağan Saftekin İzmir'den kucak dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gülsefa Koçyiğit Canbolat Erdek'ten aramışlar. Evet, Erdek mevsimi Gülsefa Hanım için. Teşekkür ederiz iltifatınız için Gülsefa Hanım. Berfin Bostan, sevgili Berfin Bostan. Genç avukatlarımızdan Üsküdar'dan sevgiler ve selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Yayın ekibine ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunarım demiş. Emeği geçen herkese, evet güzel, katkı sunan herkese güzel bir cümle. Teşekkürler Berfin Bostan. Sağ olasın. Emin Nadir Fidan Çeşme Uldur'dan aramış. Bütün ekibe sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri elbette eşiniz Nurdan Hanım'a. Sami Saftekin, Nefçi ve Öztaş ailelerine armağan edebilir misiniz demiş. Bizim adımıza, sizin adınıza biz armağan ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ümit Kaya Çelebi Van'dan gönül dolusu sevgiler diyor. Sağ olsun, var olsun. Ve Ahmet Çubukçu yazmışlar İzmir'den büyük bir ihtimalle. Şahsında tüm ekibe kolaylıklar diliyor. Selam ve saygıları var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilmukabele Ahmet Bey. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan hayırlı akşamlar diliyor. Sevgili hemşerim, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Handan Torpil Nefçi Seferi Hisar'dan iyi akşamlar diyor. Ne güzeldir şimdi oralar. Suzinak Ağır Semai Dede Efendi'nin eserini Fidan ve Öztaş ailelerine armağan ediyorum demiş. Duydunuz herhalde Nadir Bey. Handan Hanım'dan size bir armağan sunuldu. Dede Efendi'nin okuduğumuz Ağır Semaisi size armağan edildi Handan Hanım tarafından. Evet efendim, şimdi sırada Eyyubi Hoca Hafız Mehmet Zekai Efendi. Kim o? Zekai Dede. Namı diğer Zekai Dede. Zekai Dede'nin güftesini bilmediğimiz bir Sengin Semai Dâi şarkısı. Peki bu Dâi şarkı ne demek saygıdeğer dinleyenlerimiz? Bunlar özel bir form değil. İçinde dağ kelimesinin geçtiği şarkılara dâi şarkı deniliyor. İçinde yıldız kelimesinin geçtiği türkülere yıldız türküsü dendiği gibi. Böyle bir form var. Bu kadarını biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum doğrusu. Araştırmadım değil. Araştırdım ama bir şey bulamadım. Dolayısıyla dâi şarkı olarak geçmiş. Hani dâi şarkı diye düşünmeseniz belki bir yörük semaidir diyebilirsiniz bu eser için. Ağır semai olması daha zayıf bir ihtimal. Fakat şarkı. Neyledi gör bana o mahmehi, dağa düşürdü beni bu dili agehi. Keşlederim aşk ile deştirehi, nale ve efkanımı sanma tehi. Bezmi muhabbette o çeşmi siyah, mestiken etti bana bir nimnigah. Kalmadı aşıklığıma iştibah, yandı kebap oldu ciğer, ah ah. Anlaşılır bir güfte aslında. Ah minel aşk ve halatihi, akraka akraka kalbi bi hararatihi, ma nazaral ayni la gayrüküm, uksumi billahi ve ayatihi diye de bir nakaratı var. Terennüm diyemeyeceğiz buna, nakarat. Evet efendim.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, Zekai Dede de çok küçük yaşlarında hocaya intisap etmiş. Çok uzun sürmemiş ama Dellazade ile arkadaşlığı var. Hocanın en önemli şakirtlerinden Dellazade ile arkadaşlığı var. Evet. Sıra geldi Hicazkar makamına saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi dede döneminin en az onun kadar önemli ama dede gibi bir dahi musiki şinasın gölgesinde kalan maalesef onunla aynı devirde yaşamak bir bestekar için şanssızlık olsa gerek. Biraz gölgesinde kalmış ama Şakir Ağa çok önemli bir bestekar. 18. yüzyılın ve 19. yüzyıla taşmış en önemli bestekarlarından biri. Özellikle 2. Mahmut döneminin. Şimdi onun ağır düyek formunda bir şarkısını söyleyeceğiz. Sadece usulü ağır düyek değil, şarkının formu da ağır düyek. Güftesi hayli anlaşılır ve çok küçük bir şiir diyebileceğim, tırnak içinde çok küçük bir şiir. Öyle ağır düyek diye divan edebiyatının bir gazelinden seçildiğini zannetmeyin. Genellikle bu tür şarkılar özellikle dede döneminde daha küçük soluklu şiirler ile bestelenmişler diyeyim. Kelimeleri dikkatli seçerek cümle kurmaya çalışıyorum. Can ile ben ey dilruba, sevdim seni etmem riya, sen de beni etme feda, ta haşredek ey mehlika. Güfte bu kadar ama eser hayli ağdalı. Bir de beylik aranamesi var. Önümüzdeki nota nüshası Zeki Başar'ın yazdığı, Ankara Radyosu'nun eski bir nüshası. Güvenilir notalardır bu notalar. Bazı unutulmuş arızalar vardır ama Zeki Başar'a ne nota verilirse onu yazarmış bildiğim kadarıyla. Tabii çok eski, çok eski. Bu notalar beylik araname de hayli zevkli. Dolayısıyla araname çalınacak. Ondan sonra şarkıya girilecek ama öncesinde Hicazkar makamına biraz kulaklarımızı ısındırsın sevgili Funda.

Sen doğrusunu çaldın Neriman. Ben o ölçüyü atladım. İlk defa okuyorum şarkıyı. Son derece güzel bir şarkıymış doğrusu. Son derece güzel bir şarkıymış. Program vesilesiyle Hicazkar makamında dolaşırken karşıma çıkmadım. Okumadığımız neler var, neler var, neler var. Yani bu karşıma çıktıkça hayretler ediyorum ben bu eserleri niye tanıyamadım diye. Arz ettim ya, ilk defa okudum bu şarkıyı. Dolayısıyla köşede saklı kalmış bir ölçüyü kaçırıverdim. Bir daha okuruz nasıl olsa. Yani

Bey'in şarkılarını özler miyiz? Özleriz. Unuttuktan sonra artık onu da özlemeyiz. Yani olan size olur, dedenize olur. Tarihe olur, Türk müziği tarihine olur. Ama Türk müziği tarihinden bir şey eksilmez. Repertuarından bir şey eksilmez. Türk müziği bir şey kaybetmez. Münir Bey'in şarkıları olmasa da olur. Şimdi bir de Yesari Asım Arsoy'un varislerinin var böyle davranışları. Onlar peşinde koşuyorlarmış. Üstelik bunlar da paraya ihtiyacı olan insanlar değil. Yani bu kültüre zarar veriyorlar. Tabii devletimizin de başında türlü dertler var. Aslında bu çok önemli. Mecliste bir telif hakları kanunu hazırlanmalı, çıkmalı. Elbette telif haklarını alsınlar, alsınlar. Arz ettim ya, mirastır, analarının ak sütü gibi helal. Ama engellemeye kalkmasınlar deyip söyleyeceğimi söyledim. Evet efendim, şimdi Handan Torpil Nefçi'nin uzun zamandır tekrar tekrar bizden istediği, benim de çok sevdiğim özür dilerim, Nasibin Mehmet Bey'in güftesi Hafit Bey'e ait bir ağır aksak şarkısıyla Hicazkar makamına devam edeceğiz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum. Ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum. Sanma ölmekle bu sevda tükenir, kurtulurum. Ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

biliyorsun zaten ama gazinodaki fasıllar 1,5 saat civarında falan olurdu. Yani Kasım İnaltekin, Nur İçinde Yatsın, Sami Özkan buna mümasil süslemeleri çok yaparlardı. Evet, Nur İçinde Yatsın. Hatırladık efendim. Şimdi geldik operet şarkılarına ama şimdi dinleyeceğiniz şarkı bir operet şarkısı değil. Fakat tarz birdenbire değişecek programda. Muhlis Sebahattin Bey. Ahmet Çağ'dan alınmış bu tarzı. Şimdi okuyacağım şarkının bu tarzı. Güfte şairini bilmiyoruz. Neden gücendin sen bana? Sorsam sana ben acaba. Kusurum ne? Ya suçum ne? Ne olur söyle bana. Diye devam ediyor şarkı. Şimdi bu şarkıyı söyleyeceğiz. Bu şarkıyı bizden genellikle eser istemeyen ama her programımızı dinlediğini iyi bildiğim Karamürsel'de mukim sevgili Yıldız Taşatan için söyleyeceğiz. Çok sevdiğimiz bir dostumuzun o ismini söylenmesinden imtina ediyor, utanıyorum, sıkılıyorum diyor ama hadi bu sefer söylemeyeyim, bundan sonra anons ederim. Murat'cığım, iyi ki söylemedim. Sevgili Murat Taşatan'ın zarif eşi Yıldız Taşatan için söyleyeceğiz. O istemedi ama biz onun için bu eseri armağan edelim istiyoruz. Evet.

Evet, nakaratta yapmış olduğum süslemeler, ki biz onlara keriz deriz, eski fasıl hanendelerinin yaptığı süslemelerdir. Bu şarkı Hicazkar fasıllarında çok okunur. Gazinolarda da okunurdu, radyo fasıllarında da okunurdu.

Evet efendim. Şimdi yine Muhlis Sebahattin Bey'in Ayşe Opereti için, Ayşe Opereti için yazmış olduğu bir şarkıyı söyleyeceğiz. Bu operetin radyofonik. Bir de konuşabilseydim bugün. Radyofonik kaydı vardır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu diskotiğinde musikiye dair programını yaptığım yıllarda emekli olmadan önce yayınladım ben. Tamamını dinlettim saygıdeğer dinleyenlerimize. Zeki Müren okumuştur onu. Zannediyorum 60'lı yıllarda. Evet 60'lı yıllarda tabii Zeki Müren 50'li yıllardan sonra girdi. Yani 50'li yılların tam başında girdi ama bantlı yayında radyofonik olarak 60'lı yıllarda kaydedildi. Ayşe Operetinden. Ömrüm Ahmet, ruhum Ahmet, ben esir oldum sana diye zannediyorum operette bir kadının söylediği şarkıyı Zeki Müren seslendirmiş. Başında bir üvertür var, Küşat yazıyor eski notasında, ilk basım notasında. Onu çalmayacağız ama sonunda bir araname çalınacak. Belki vaktimiz yeterse hemen arkasından Gül Fatma operetinden bir şarkıya girivereceğiz inşallah. Niyetimiz bu, kısmet ne olur bilinmez. Malum canlı yayın. Evet efendim.

aldığımız mesajlarımız var. Onları sizlere okuyayım. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgi ve saygıları var. Teşekkürler ediyor, zevkle dinliyoruz demiş. Sağ olun, var olun. Nefesinize, yüreğinize sağlık demiş. Bendenize hitapla. Çok teşekkür ederiz. Gülten Çetin Aydeniz, mücevher değerindeki her bir eser için çok teşekkür ediyorum demiş. Dinlediğiniz için ve lütfedip yazdığınız için biz size teşekkür ederiz. Huzur ve keyif dolu akşamlar diliyorum diyor İzmit'ten. İzmit'ten saygıdeğer dinleyenimiz. Meral Özhan, Uşak'tan iyi yayınlar.

Evet efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar refakatiniz için. Sağ olun, var olun. Programımızın nihayetine geldik ama okuma

Selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Radyomuz açık, sizlerleyiz. Emeklerinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Bir eseri eşim Erol Bey ve bana armağan eder misiniz demiş. Aslında çok önce düşmüştü bu mesaj monitöre ama ben okumadan önce programı bitirdim. Bizden armağan olsun eşinize, Erol Bey'e. İstediğiniz herhangi bir eseri bizim adımıza armağan edin. Hem siz armağan edin hem biz armağan etmiş olalım. Mesajı okumakta geciktiğim için özür dilerim. Gördüm monitörde ama arz ettim ya, müziğe daldım. Nefise Uçar, tüm sazendelere, sevgili Çiğdem Işık'a ve bilhassa bendenize hitapla size demiş, sevgiler ve selamlar. Çok teşekkür ederiz. Ve aleyküm selam, sağ olun, var olun efendim. Programımız burada nihayete erdi. Başka bir mesajımız da yok galiba. Önümüzde sadece bir dakikamız var. Ve bu bir dakikaya ne bir taksim sığar, ne bir eser zaten sığmaz. Bende de konuşacak söz kalmadı. Bugün zaten konuşamıyorum saygıdeğer dinleyenlerimiz. Fark ettiniz. Oluyor bazen böyle. Kelimeler birbirine giriyor. Harfler karışıyor. Hala neydi o söyleyemediğim kelime? Transkripsiyon. Transkripsiyon tamam da. Transkripte etmek acaba öyle bir kelime var mıydı? Yoksa ben mi uyduracaktım da söyleyemedim bilmiyorum. Ama asoteşi pres. Bakın da söyleyemiyorum. Oldu mu? Transkripsiyon. Evet. Bu evet peki evet oldu dediler. Peki. Teşekkür ederim. Efendim, refakat eden saz sanatkarları sevgili Funda Süyür ve Neriman Güneş Akalın'dı. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Bir hafta sonra tekrar buluşmayı niyaz ediyoruz, ümit ediyoruz. Kısmet Allah'tan. Allah'a ısmarladık. Klasik Türk Müziği Saati.

Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Turgut Yarkent'in bu sözlerine Avni Anıl'ın Hicaz makamındaki bestesiyle, Meliha Demirkara'nın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca namelerle dolu bir programla huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Hicaz ve Hicazkar makamında şarkılar bulacaksınız. İkinci Hicaz şarkımız yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Bu kez güfte Koray Ekener'e ait ve Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Alaaddin Yavaşça'yı dinledik Hicaz makamındaki kendi bestesinde. Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi var sırada. Serap Mutlak Bulut'tan dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim. Çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül. Hüseyin Suat Yalçın'ın sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın bu Hicaz bestesini Ayşegül Durukan'dan dinledik. Güftesi Mithat Ömer Karakoyun'a, bestesi yine Selahattin Pınar'a ait, yine Hicaz makamında bir eser var sırada, bu kez Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yüzüm gülse de kızlar, içimde yarasızlar, gönülde iç yarası, anlamaz yarasızlar.

Engin de yavaş yavaş günün minesisi oldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bu Hicaz eserini Melihat Gülses'ten dinledik. Bu makamdaki son eserimizdi. Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Hicazkar eser yine Saadettin Kaynağ'a ait bir şarkı. Güfte Reşat Bilgin'e ait, Radife Erten'den dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden. Selahattin Pınar'ın bu Hicazkar eserini Nesrin Körükçü'den dinledik hep birlikte. Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Sıradaki Hicazkar şarkımız Laftacı Ovri'nin bir bestesi Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymaneyi şevkim gibi sevda dolarak gel.

Ruhumda neşe, hayale daldım. Gel sevgili gel, bir ömre bedel. Gönlüm ister görmek seni, aşkım şaheser. Çiğdem Yarkın'dan dinledik, güfte ve bestesi Neveser Kökteş'e ait bu Hicazkar eseri. Son bir Hicazkar şarkıyla programımıza son vereceğiz bu gecede sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız Avram Naum'un güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Hicazkar bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz son eserimizi. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin. Bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin. Ettikçe tebessüm akıyor nuru letafet. Halinde de var başka eda, başka zarafet. Mecliste de, tenhada da, her yerde güzelsin. Hoşça kalınız.

Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

Hicaz makamının o kendine mahsus, gönüllere dokunan nameleriyle başladık akustik nameye. Şimdi sizlerle birlikte birbirinden güzel eserlerle musikimizin farklı makamlarında dolaşacağımız yaklaşık bir saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Furkan Biçer. Sizler için özenle hazırladığım repertuarı birbirinden kıymetli saz sanatçısı dostlarımızın eşliğinde seslendireceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve musikimizin birbirinden değerli icracıları Kemanda Aydın Varol

Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Hicaz makamındaki ilk şarkımızın bestekarı Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Güftesi Rahmi Duman'a. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter dedik. Şimdi evet, ikinci eserimiz yine aynı makamdan devam ediyor. Bestesi Kadir Şençalar'a ait. Gönlüm yaralı, bilmiyorum bana ne oldu.

Evet efendim, yine aynı makamdan devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız, sözü ve müziği yine Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça hocamıza ait, Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

Hicaz makamındaki son şarkımızın bestesi yine Profesör Doktor Alaeddin Yavaşçı hocamıza ait. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok.

Evet efendim, şimdi sırada Suzinak şarkımız var. Böylelikle makamımızı değiştirmiş olduk. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim diyeceğiz ve bestekarımız Emin Ongan. Suzinak makamına geçiş taksimini ut sanatçımız Hakan Aydınlık'tan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, sıradaki şarkımız yine aynı makamdan devam ediyor. Suzi Nak eserimiz Dokunma Kalbime Zira Çok İncedir Kırılır bestesi Gavsi Baykara'ya ait.

Suzinak makamımızın son şarkısına geçiyoruz. Bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şu anda dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrarını bu gece saat 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekanslarından dinleyebilirsiniz. Evet efendim, şimdi sıradaki makamımıza geldik. Bestesi Kemani Serkis Efendi'ye ait olan güzel bir şarkı Nihavend makamında. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Nihavend'e geçiş taksimini keman sanatçımız Aydın Varol'dan dinliyoruz.

Neavent şarkılarımızla devam ediyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Artık biraz hareketlenmeye başlıyoruz ve sıradaki eserimizin güftesi Bedrettin Uşaklı, bestesi Ali Rıza Bey'e ait. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk musikisinin birbirinden seçkin eserleriyle çıktığımız bu güzel musiki yolculuğunun da nihayetine geldik. Bir saat boyunca kimi zaman bir makamın zarif namesinde, kimi zaman bir eserin gönle dokunan mısralarında buluştuk. Ben Furkan Biçer, bu güzel musiki meclisinde sizlerleydim. Bu akşam nameleriyle bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız, kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda

Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi. Kendilerine huzurlarınızda sizlerin adına teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Birsel Acar ile birlikte hazırladığımız Akustik Name'nin gönüllerinizde güzel bir sada bırakmış olmasını diliyoruz. Ve şimdi bu musiki

İşte seni son bir eserle nihayete erdiriyoruz. Bestesi Avni Anıl'a ve sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkımız. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar. Namelerin gönüllerinizde yaşamaya devam etmesi dileğiyle tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, musikiyle kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Güzel bir İstanbul sabahından sesleniyoruz sizlere. Belki işe giderken, belki bir kahvaltı sofrasında, belki bir gece nöbetinin bitiminde, belki de tatilde sizlere eşlik ediyoruz. Her neredeyseniz gönül dolusu sevgilerimizi bir kez daha yollayarak harika bir yayınla sizlerle birlikte olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Bugün programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlayacağız kıymetli dostlar. Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bir Saadettin Kaynak şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı ağırlayacağız. Sanatçı 2000 yılında seslendirmiş olduğu kayıt da konuğumuz olacak. Menekşelendi sular, sular menekşelendi.

Yaşar Özel, Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısıyla konuk oldu programımıza. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir dedi. Bu şarkı sanatçının ilk olarak 1985 yılında uzun çalar ve kaset olarak yayınlanmış Aşk Nameleri isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir eserdi. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir şarkıyla, bir Ziya Taşkent bestesiyle. Bu şarkı aynı zamanda 1989'da Metin Milli tarafından da albümde seslendirilmiş bir eserdi. Nihavend makamında güftesi Sadık Atay'a ait olan şarkıyı bu defa Yüksel Uzel'den dinliyoruz. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin, gözler yalan söylemez ki.

Gönül Yazar Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Niyaven şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bu kayıt 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünde seslendirilmiş olan bir kayıttı sevgili dinleyicilerimiz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş nerede sevgiler diye sordu Gönül Yazar. Evet kıymetli dostlar, siz de artık böyle hissediyor musunuz? Tertemiz, çıkarsız, riyasız sevgilerin yok olduğunu. Oysa şarkılarda herkes sevdaları tertemiz yaşamaya devam ediyor. Keşke dünyada şarkılar kadar güzel ve temiz olabilse. Ama biz kalplerimizi temiz tutalım, elbet denklerini bulacaklardır. Birlikteliğimize yine özel bir şarkıyla devam edelim. 2008 yılına uzanalım ve Melahat Gülses'in Beyaz Köpükler isimli albümüne ismini veren şarkıya kulak verelim. Bir Necip Gülses bestesi, Güfte Zeki Celal Köseoğlu'na ait. Dilediğince beyaz köpüklere saklan güzel, döktüm kederimi İstanbul'a uzan güzel.

Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Terin ünleriyle birlikte klasik anlayışın modern bir çizgide müzikseverlere sunulduğu bir eserdi. Ayşegül Durukan bu unutulmaz şarkıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Nihavel Deser'in güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi ise Osman Babuşçu'ya ait. Birlikteliğimiz Hicazkar makamında şarkılarla devam edecek programımızın bu bölümünde. Ve tabii ki Hicazkar makamı deyince Türk müziğinin unutulmaz bestekarlarından Neveser Kökteş aklımıza geliyor hemen. Onun çok sevdiğimiz şarkılarından birine kulak veriyoruz. Dilek Türkan'ın 2009 yılında yayınlanan Kalbimdeki Deniz isimli albümünde seslendirmiş olduğu eseri sizlerle paylaşıyoruz. Ruhumda neşe hayale daldım. Gel sevgili gel bir ömre bedel.

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Bilgin'e ait Hicazkâr şarkısıyla konuğumuz oldu. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Hicazkâr şarkılarla geçmiş zaman olur ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Efendim şimdi dinleyeceğimiz Hicazkâr eser 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli Hasan Eylen albümünde okunmuş bir eser. Güncel düzenlemelerle dinleyicilerin beğenisine sunulmuş bir Alaaddin Yavaşça şarkısı. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gültenim.

Hafız Yaşar'ın sevilen eserinde Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. Bir yar sevdim Kuşadalı, boyu posu edalı. Sevgili TRT name dostlarımız, Hicazkar makamı içinde hüzün barındırsa da yine o tatlı nameleriyle kalbe huzur veren makamlardan bir tanesi. Şimdi yine huzuru hissettiğimiz, mutluluğu hissettiğimiz bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Saadettin Kaynak klasiği paylaşacağız sizlerle. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkıyı Tahir Engin İçöz icrasıyla dinliyoruz. Yüzün gülerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

dalında öten bülbülün olsam. İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Neveser Kökteş'in unutulmaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Hicazkar makamı deyince Neveser Kökteş şarkıları vazgeçilmez eserlerden efendim. Bu dinlediğimiz şarkı da o şarkılardan biriydi. Sanatçı bu eseri 2004 yılında seslendirmiş. Şimdi ise 2001 yılına uzanacağız ve Umut Aküre'in O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünden Hicaz Bir Anonim Türkü'yü dinleyeceğiz beraberce. Ada sahillerinde bekliyorum.

Kıpır kıpır şarkılarla günümüz renklenmeye devam ediyor. Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. 1997 yılında yayınladığı Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde seslendirdiği Hicaz Eser'le konuğumuz oldu sanatçı. Maya Dağ'dan Kalkan Kazlar. Efendim, bu hareketli şarkıyla eminiz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırsınız. Şimdi ise yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Kürdili Hicazkar makamında şarkılarla nostaljik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Seçile Perin 1990 yılında yayınlanan Hatıra isimli albümünde seslendirdiği bir Baki Duyarlar bestesini dinleyeceğiz. Sözleri İlhan Behlül Pektaş'a ait şarkıda bu defa sanatçı konuğumuz Gökhan Sezen oluyor. Belki de meçhuldür gideceğim yer, benimle gelmeye mecbur değilsin. Gözümden yaş çalma, güleyim diye benimle gülmeye mecbur değilsin.

Efendim, şimdi yine birlikteliğimiz Kürdeleyici Asker makamında bir şarkıyla devam ediyor. Bir Mahmut Oğul bestesi. Güfte Yalçın Bellican imzalı. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü?

Güftesi Bekir Mutlu tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkâr makamındaki Kenan Günel bestesinde değerli ses sanatçımız ve koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamızı dinledik. Efendim, Kürdeli Cazkâr, Kürdi ve Muayyer Kürdi makamındaki şarkılarla programımızın ilk bölümünde yol almaya devam ediyoruz. Şimdi yine geçmişe uzanıyoruz. Programımızın adıyla müsemma bizi Yeşilçam yıllarına götürecek harika bir şarkıya kulak veriyoruz. Özellikle 1972 yılında çekilen Gülizar filminde Emel Sayın tarafından seslendirilen ve bunun yanı sıra birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilen bir şarkıya kulak veriyoruz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Güfte Ülkü Aker'e ait. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

Sevdam arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım.

0: yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim.
1: Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Güftesi Sevim Yücel, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Kürdi makamındaki bu sevilen eseri Medyaşen Sancakoğlu'ndan dinledik. Mazinin tozlu sayfalarını aralamaya devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz ve anıları usta seslerden canlandırıyoruz.

Şimdi Nesin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Yine 60'lı yılların sonlarına uzanacağız. Hatta bu sevilen şarkı bir filme adını da vermiş özel bir eser. 1968 yapımı Agora Meyhanesi isimli filmde Sadri Alışık'ın da başrollerinde oynadığı bir filmde seslendirilmiş. Ve Yıldız Tezcan, Behiye Aksoy, Fatma Girik gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiş. Şimdi ise Nesin Sipahi icrasıyla dinliyoruz. Bir İsmet Nedim bestesi. Güfte Onur Şenli'ye ait. Burası Agora Meyhanesi. Burada yaşar aşkların en şahanesi.

0: TRT Name.
1: Efendim, programımızın son bölümünde Hicaz makamında şarkılara yer vereceğiz. İlk olarak bir Zekai Tunca şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Seyhan Girginer ve Zekai Tunca imzalı ve yine sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz bu özel eseri. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Gözler gözlerden ayrı, sözler sözlerden ayrı, dizler dizlerden ayrı, gurbete ne lüzum var? Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan benim de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan kıymetli hocam Faruk Salgar'ın yorumuyla bir Cengiz Cermen bestesi dinledik. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi ise Engin Çıra aitti. Evet efendim, bu hareketli şarkının ardından birlikteliğimize yine çok sevilen bir şarkıyla devam edeceğiz. 80'li yılların sonlarına uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni isimli albümünden bir Yusuf Nalkeser şarkısına kulak veriyoruz. Dertleri yolla bana.

Ben seni sevmeye geldim dünyaya. Girmesin kalbine benden başkası. Gözlerim seninle dalsın rüyaya. Değmesin eline benden başkası. Bu gönlüm yanında huzuru bulsun. Mutluluk yıllarım aşkınla dolsun. Ettiğin duada hep ismim olsun. Gelmesin diline benden başkası. Sen benim içimde sonsuz ümitsin. Hayatım aşkınla tükenip gitsin. İsterse bu masal mahşerde bitsin. Doymasın sevgine benden başkası. Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde söz yazarı ve şair Vural Şahin'in o güzel dizelerine kulak verdik beraberce. Değerli şairin Senden Başkası isimli şiirinden harika dizelerle sizlere seslendik. Bu vesile

Bireyle yakın zamanda aramızdan ayrılan kıymetli söz yazarı Vural Bey'i de sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Evet, birlikteliğimiz Türk müziğinin unutulmaz nameleriyle devam ediyor. Şimdi bir Amir Ateş şarkısını dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Gönül Yazar icrasıyla sunuyoruz sizlere. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Müziğimizin duayen sanatçısı Vedat Çetinkaya bir Yusuf Dalkesen şarkısıyla bizlere seslendi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Ve sevgili dostlarımız, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi rotamızı Ankara Radyosu'na çeviriyoruz. Değerli sanatçı Nazlı Kanaat'ten dinleyeceğimiz bir Hüsnü Üstün bestesiyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz Hicaz eserin güftesi Aşkın Tuna imzalı. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Eskiden güzel şarkılarla bugün yine bir programın sonuna geldik değerli dostlarımız. Kürdili Cazkar'dan Hicaz makamına, Nihavend'den Hüzzam'a, Segeh'a uzanan harika eserleri beraberce dinledik. Bazen hüzünlendik, bazen hareketli namelerle coştuk ve ritme kendimizi kaptırdık. Biz yarın biliyorsunuz yine TRT Name mikrofonlarında sizlere sesleneceğiz. Teknik

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.